hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

Mutlu sabahlar, günaydın bütün dinleyenlerimize. Selamlarımızı gönderiyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar. Ve Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda 5 ile 6 arası işte huzurlarınızdayız. Bulunduğunuz ortamlarda sizlerleyiz. Sefalar getirdiniz inşallah. Biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Günlerden çarşamba, 23 Eylül. Çalışıyorsunuz şu an belki. Kolaylıklar, hayırlı işler. Ve yollarda olanlara tabii ki iyi yolculuklar.

Keyifli sabahlarınız olsun, mutlu sabahlarınız olsun. Hayırlı işler diliyoruz efendim sizlere. Gece vardiyasında bulunanlar, işi bırakmak üzere ya da işin son saatinde olanlar, 6'da işi bırakacak olanlara da sabırlar diliyoruz efendim. Uyanıp şu an işe hazırlıklarını yapanlar, çaylarını yudumlayanlar var, kahvelerini yudumlayanlar var. Güne beraber başlıyoruz. Onun için şu an ne yaptığınızı da merak ediyorum. Bize ulaşabilirsiniz. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar, güzellikler diliyoruz sizlere. Burası Metropol FM. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Günaydın. Mesajlarınız da ulaşıyor. Uğur arkadaşımız yazmış. İşe doğru yola çıktık diyor. Ekmek dağıtıyoruz diyor. Uğur arkadaşımıza da kolaylıklar, hayırlı işler. Orada burada trafikte bir aksaklık var mı? Problem var mı? Dün sabah saatlerinde bir kaza meydana gelmişti A100'lerinde. Şu an bulunduğunuz bölgelerde trafikte herhangi bir problem varsa lütfen bize ulaştırın. 0-32-117-970-71. İyi yolculuklar. Stressiz, trafik sıkışıklarının olmadığı.

Tüm dinleyenlerimize mutlu, güzel sabahlar. Burası Metropol FM. Ben Serdar. Gündemde neler var, neler yok? Almanya'da başbakanlık değişecek mi? Daha doğrusu başbakan değişecek mi? Bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. CDU'nun almış olduğu kötü sonuçlardan sonra Merz, ben görevimin başındayım, koltuğumu bırakmam diyor. Parti içinde de aslında çok ciddi, büyük bir destek var ama bazı sesler bir personel değişikliğinin işe yarayabileceğini ileri sürüyor. Bu tartışmalar devam ediyor. Almanya'nın bir numaralı konusu bu diyebilirim bu aralar kıymetli dinleyenler. Başka neler var, onlara bakacağız. Ayrılmayın, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni parçaları Metropol FM'de. Günaydın, ben Serdar.

Mutlu sabahlar diliyoruz herkese. Burası Metropol FM. Ve yarın akşam Alman milli takımı yeni antrenörü Jürgen Klopp'la yeni bir döneme başlıyor. İlk resmi maçına çıkıyor Jürgen Klopp takımının başında. Ve herkes Alman milli takımından çok ama çok umutlu. Ben de Jürgen Klopp'un son yıllarda, şu son 10-15 yılda Almanya'nın o yakalamış olduğu önemli başarılar var. Dünya Futbol Şampiyonası 2014. Ondan sonra büyük turnuvalarda hep hayal kırıklığı, o hayal kırıklığını Jürgen Klopp'la bence tarihe gömeceğine inanıyorum Alman milli takımının. Ve o Klopp'la işte Almanya yarın Hollanda deplasmanında olacak. Saat 20.45'te oynanacak bu maç. Değerli Metropol FM dinleyenleri, buradan spor severleri hatırlatalım. Türkiye'de cuma akşamı Fransa'yı konuk ediyor. Kocaeli'de oynanacak maçta. Ve bu önümüzdeki pazartesi günü de Türkiye Bursa'da İtalya'yla karşı karşıya gelecek. Almanya'da Yunanistan'la oynayacak pazar günü. Değerli dinleyenler, onu da yine hatırlatalım. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Guten Morgen.

bulunduğunuz yerlerde huzurlarınızda. Startını verdik. Keyifli sabahlar, güzel sabahlar olsun günlerden. Haftanın tam ortası çarşamba, 23 Eylül tarihini yazıyoruz. Kolay bir gün olmasını diliyorum herkes için. Şu an nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Büyük bir ihtimalle...

Yazsın bana İrem Derici. Günaydın efendim herkese. Selamlar, güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Kolaylıklar. Şu an iş yerlerinde olanlar, çalışmaya başlamış olanlar, hayırlı işleriniz olsun. Yollarda olanlara da kazasız belasız yolculuklar. Orada burada trafikte herhangi bir aksaklık problem var mı? Lütfen bize ulaştırın. 030-217-970-71. Almanya'da olimpiyatlar yapılabilir mi? 2036, 2040, 2044 yılları için Almanya olimpiyat oyunlarını düzenlemek için başvuru yapmak istiyor ama hangi şehirde olsun olimpiyatlar? Bir şehirle başvuru yapılması gerekiyor. 3 şehir öne çıkıyordu, 3 şehir yarışıyordu. Münih, Köln ve Berlin. Ve bu şehirlerde Almanya'daki olimpiyat komitesine ya da komisyonuna, işte o bu üç şehirden birini seçecek olan komisyona kendi reklamlarını, kendi başvurularını yapmaları gerekiyordu. Münih ve Köln çok iyi puan almışlar bu komisyondan. Berlin pek iyi puan alamamış. Dolayısıyla Berlin'de düzenlenme şansı çok ama çok düştü. Bir de işe birazcık siyaset karıştı şimdi. Berlin'de geriye bıraktığımız pazar günü yapılan seçimlerin ardından Sol Parti, en çok oyu alan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'e mikrofon uzatılıyor. Deniliyor ki hani Berlin'in olimpiyatları düzenlemesini ister misiniz sorusuna Elif Eralp, ben buna karşıyım, Berlin'e bir şey getirmeyeceğini düşünüyorum, savunuyorum diyor. Ve özellikle bu açıklamalar nedeniyle Berlin'in puanı çok düştü diye Berlin'de bu başvuruyu yapan, bu işlerle ilgilenen bir kişi var. Bizim bütün 1,5 yıllık işimizi Elif Eralp bu 45 saniyelik röportajı ile birlikte yok etti, bize zarar verdi diye serzenişte bulunuyor. Neticede bu komisyon, Almanya'da hangi şehirle başvuru yapılacağına karar verecek olan komisyon, Berlin'e pek iyi puan vermemiş. Dolayısıyla ya Münih ya da Köln şehirleriyle başvuru yapılacak. Almanya olimpiyatları düzenlemek istiyor önümüzdeki yıllarda. Bununla ilgili de karar önümüzdeki günlerde verilecek, hangi şehirle yarışa girileceğine. Saatlerimiz 6.30 oldu. Başka neler var? Önemli bir gündem konusu. Hep Türkiye Almanya'dan silah alırdı veya önemli askeri tesisat alırdı. Almanya şimdi Türkiye'den şeyleri almak istiyor. Onun ayrıntılarına biraz sonra bakacağız.

Devam ediyoruz. Güzel sabahlar. Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Evet, Başbakan Mert başbakanlığı bırakır mı, yerine başka birisi gelir mi, bu tartışmalar devam ederken Almanya'da uzun süredir tartışılan diğer bir konu da savunma. Almanya'nın savunması, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası savunma konuları, savunma sorunları ya da savunmaya yapılan, askeriye yapılan yatırımlar ön planda. Ve Almanya ile Türkiye arasında bir savunma işbirliği olacak mı? Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin savunma sanayisinde Türkiye ile dikkat çeken bir yakınlaşma içinde olduğu hep yazılıyor, çiziliyor. Almanya, Amerika füzelerinin geri çekilmesinin ardından doğan uzun menzilli silah ihtiyacını kapatmak için Türkiye'den silah almak istiyor. Türkiye'den Typhoon Block 4 hipersonik füzeleriyle Yıldırım Han kıtalar arası füzelerini satın almayı aktif olarak müzakere ettiği bildiriliyor. Değerli dinleyenler, Türkiye'den önceden hep Türkiye Almanya'dan alırdı. Almanya Türkiye'den hipersonik füzeleri, kıtalar arası füzeleri almayı düşünüyor. Türkiye ile Almanya arasında o anlamda ciddi bir işbirliği başlamak üzere, önemli bir haber. Kolay ve güzel bir sabah, iyi bir gün diliyoruz efendim. Burası Metropol FM, ben Serdar.

Yüksek Sadakat Kafile. Günaydın efendim, merhabalar. Almanya'da insanların en çok şikayet ettiği konuların başında artan kiralar var tabii ki. Ve kiradan kurtulmak isteyenler de bir ev mi alsam, kiradan kurtulsam mı diye mutlaka düşünüyordur. Bu da öyle çok kolay olan bir şey değil. Kredi çekmek gerekiyor. Krediler pahalandı. Evet, krediler pahalandı Almanya'da. Geriye bıraktığımız günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından ortalama 10 yıl vadeli ev kredilerindeki ortalama faiz oranının %4.2'ye yükseldiği ya da olduğu belirtiliyor ekonomistler tarafından. Bu geçen yıla göre 0.7 puan daha fazla ortalamada. Ne anlama geliyor bu? Daha fazla faiz ödüyorsunuz. Cebinizden daha fazla para çıkıyor aldığınız borç için. 300 bin euroyu mesela 10 yıllık vadeye 10 yıl vadeli 300 bin euro borç aldığınızda eskiye göre, geçen yıla göre ayda 250 euro daha fazla faiz ödemeniz anlamına geliyor bu. Yılda ne yapıyor? 3000 euro yapıyor. Yılda 3000 euro daha fazla faiz ödemeniz gerekiyor. Bu artan faizler nedeni, faiz oranları nedeniyle. 6.43 saatlerimiz. Ne anlama geliyor bu? Kiraya devam. Ev sahibinin ağız kokusunu çekmeye devam. Kolay gelsin. Mustafa Ceceli, maşallah, guten Morgen.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Hakan Bektaş, Bilal Ançı, yaktın beni. 6.51 yaptık saatlerimizi. Günaydın efendim. Günlerden çarşamba, 23 Eylül tarihini yazıyoruz. Herkese mutlu sabahlar. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Hande Yener ve Madrigal, Ego.

Hande Yener ve Ego Madrigal'le beraber günaydın efendim sizlere, merhabalar, kolaylıklar diliyoruz. Çınar arkadaşımız sesli bir mesaj göndermiş. Ona bakacağım. Acil duyuralım lütfen diye yazmışsın. Duyuralım o zaman, dur bakalım bir. Müziğin sesini kısalım. Ya da ona birazdan bakalım. Çınar. Şu an yollarda olan Fatma arkadaşımız yazmış. Kiralar azalması gerek Serdar diyor. Kiralar çok yüksek. Herkesin ortak sorunu, ortak problemi bu. İnsanlar en azından kendine bir ev alabilir miyim diye kredi başvurusu yapıyor. Faizler de yükseldi. Önceki yıla göre, geçen yıla göre 0.7 puan faizler ortalamada artmış. Bu da 300 bin euroluk bir kredi aldığınızda ayda 250 euro daha fazla faiz masrafı anlamına geliyor. Ana paranın taksidini ödüyorsunuz. Onun yanında bir de faizi var bunun. Yılda 3000 euro daha fazla faiz anlamına geliyor. 0.7 puan daha, %1 bile değil. %1'den daha az bir fark. Yine bu kadar fazladan faiz ödemenize neden oluyor. Fatma arkadaşımız diyor ki kiralar azalması gerek. Günün %90'ı zaten dışarıdayız, işteyiz ya diyor. Evde olsan acaba ne olacak kiralar, onu düşün. Kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. Yarın akşam Almanya'nın maçı var. Almanya yeni antrenörü Jürgen Klopp'la sahada olacak. Hollanda deplasmanında saat 20.45'te Uluslar Ligi maçında ve sonrasında da pazar günü Yunanistan'la oynuyor Almanya. Jürgen Klopp'la yeni bir rüzgar yakalamak istiyor Alman milli takımı ki bence başarılı olacak. Çünkü Jürgen Klopp gerçekten de futbolculardan %100 değil %1000 performans çıkarabilen bir antrenör. Dolayısıyla Almanya kesinlikle Jürgen Klopp'la bence başarılı bir grafik çizmeye başlayacak. Yarın itibariyle çıkacağı maçla beraber. Diyorum, bilmiyorum katılıyor musunuz? 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bana konuyla ilgili fikirlerinizi gönderebilirsiniz, yazabilirsiniz. Derya Ulu, Şımarık burada.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu ve Şımarık. Günaydın efendim. Mannheim girişi ana baba günü bir kaza meydana gelmiş köprü üzerinde ve Ogarsheim'dan itibaren 650 üzerinde Mannheim yönünde çok ciddi bir yoğunluk var. Aklınızda bulunsun efendim, 650 işte Mannheim çok ama çok kalabalık, yoğunluk Ogarsheim'a kadar yaslanmış durumda bizden söylemesi. İyi yolculuklar diliyoruz, kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Şimdi haber merkezimizdeyiz, günaydın.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Tanja Wagner. Der ADAC hat sich für die Abschaffung der sogenannten 12-Uhr-Regel an den Tankstellen ausgesprochen. Die Regel habe zwar die Zahl der täglichen Preisänderungen erheblich reduziert und den Zeitpunkt der Preiserhöhung vorhersehbar gemacht, das habe die Preise aber keinesfalls gesenkt, teilte der ADAC mit. Vielmehr habe sich die Preisdifferenz innerhalb eines Tages deutlich ausgeweitet, hieß es. Die sogenannte 12-Uhr-Regel gibt es in Deutschland seit April. Tankstellen dürfen die Preise für Benzin und Diesel seitdem nur einmal am Tag erhöhen. Preise senken können sie jederzeit. Im Bundestag stellt sich der neue Gesundheitsminister Linnemann heute erstmals Fragen der Abgeordneten. Die Debatte um Wartezeiten für Facharzttermine hatte nach Äußerung von Kanzler Merz über ein Gerechtigkeitsproblem zwischen gesetzlich und Privatversicherten wieder Fahrt aufgenommen. Mit der Karte zahlen, das ist hier bei uns in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern deutlich seltener der Fall. Im internationalen Vergleich holen wir aber immerhin auf.
4: Rund 300 elektronische Zahlungen pro Kopf gab es hierzulande im vergangenen Jahr, meint, die Bezahlung lief per Karte oder per Karte auf dem Smartphone oder der Smartwatch. Damit liegt Deutschland unter dem EU-Durchschnitt von rund 400 E-Zahlungen pro Kopf. Doch wir haben um 10% zugelegt. Am häufigsten greifen die Skandinavier zur Karte beim Bezahlen. Hier waren es etwa 700 Zahlungen pro Kopf vergangenes Jahr. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
3: In einem DHL-Paketzentrum im mecklenburgischen Leitzen meldet eine Mitarbeiterin Vergiftungssymptome. Das löst einen großen und langen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Spezialisten tippen auf Quecksilber.
5: Die 50 Jahre alte Paketzustellerin kam mit einer Flüssigkeit in Kontakt. Quecksilber ist bei Raumtemperatur flüssig. Kurz später zeigte sie die Symptome, die auf eine Vergiftung hindeuten. Mehr als 20 Mitarbeiter des DHL-Paketzentrums wurden sicherheitshalber evakuiert. Schon am Wochenende mussten Polizei und Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern wegen eines Quecksilberfunds in einer Wohnung ausrücken. Eine Frau hatte online Blumen bestellt. In der Lieferung wurde der gefährliche Stoff entdeckt. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Erdoğan, İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini söyledi. Gazze'de yeniden imar sürecinin başlamasını istedi. Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı yapan Erdoğan, mevcut 5 daimi üyeli yapının güven sağlamadığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından New York'taki diplomatik temaslarını sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Erdoğan, İngiltere, Katar, Senegal, Japonya, Bangladeş ve Polonya liderleriyle de bir araya geldi. Manisa Turgutlu'da bir lisenin önündeki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Son açıklamaya göre 3 öğrencinin durumu kritik. Yetkililer saldırganın okulun 9. sınıf öğrencisi olduğunu ve olayda kullanılan silahı dedesinin evinden aldığını açıkladı. Silahın anneannesi üzerine kayıtlı olduğu belirtildi. Adli ve idari soruşturma sürüyor. Öte yandan okul saldırısının ardından sosyal medyadaki paylaşımlarda soruşturuluyor. Fon soruşturmasında İstanbul ve Aydın'da yeni operasyonlar yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere ilişkin tespitleri üzerine 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. Bunlardan 14'ü gözaltına alındı, bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin oldu. Sarı lacivertliler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup etti. Fenerbahçe kupayı üst üste ikinci toplamda 9. kez kazandı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
7: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Koblenz'te hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 14 derece. Gün boyunca 7 ile 19 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da hava güneşli, sıcaklık 14 derece, gün içinde 8 ile 18 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Üçüncü güneş, dünya yanar ama ben yanmam.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Hayırlı güzel sabahlar diliyoruz. Burası Metropol FM, ben Serdar Çayşikini. Programımızın işte hep beraber ikinci saati.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Kolaylıklar diliyoruz, güzellikler diliyoruz. Bütün dinleyenlerimize merhabalar, merhabalar, merhabalar. Haftanın tam ortası 23 Eylül, günlerden çarşamba. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Saat 10'a kadar en güzel şarkılar ve tabii ki her zaman olduğu gibi enteresan konular sizin de katılımıyla yine keyifli bir program olur diye umuyorum efendim. 030-217-970-71. Hava şu an soğuk. Evinizden daha henüz çıkmadıysanız tüm yayın bölgelerimizde şu an termometreler en fazla 8-9 derece civarında. Hani öyle bir tişört, üzerine bir sweatshirt, bu beni korur, bu bana yeter diye düşünmeyin. Bir kışlık olmasa da biraz daha ince bir ceket olabilir üzerinizde. Dolayısıyla hasta olmak an meselesi. Tam müsait havalar yani. Ona göre benden söylemesi vallahi. Artist gibi çıkmayın. 7-12 saatler. Yıldız Tilbe ve Serdar Ortaç. Havalı yarim.

0: Yıldız Tilbe ve Serdar Ortaç havalı yarim. Günaydın efendim, herkese merhabalar. Manheim girişi ana baba günü Hogar Sayma kadar yassı almış efendim bu sıkışıklık. 650'den Manheim yönüne gidenler. Bu bilgiyi az önce paylaşmıştım da Hayriye Hanım yazdı. Hayriye Hanım. Ey Hayriye ismini de ben duymayalım, ne kadar çok oldu ya. Annemin bir arkadaşı vardı Hayriye abla. Hayriye. Mahmut Tuncer'in bir şarkısı vardı. Altın dişli Hayriye, ağzı burnu çürüye. Sana demiyoruz tabii ki Hayriye. Hayriye diyor ki Manheim'a gitmek isteyenler Mundenheim'a Strasse üzerinden gitsinler. Ben 15 dakikada girdim vallahi Manheim'a diyor. Oo. Mundenheim oranın arka kapısı galiba. Hadi bakalım, küçük bir ara, sonra buradayız. Ayrılmayın, günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledin. Türkiye'ye gidesin var.
4: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
3: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
4: Defne restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Berna Tan, Kına, günaydın, merhabalar. Kına demişken, bu aralar kınası olanlara da Allah tamamını erdirsin diyelim, kolaylıklar dilerim. Stresli şeyler ya, kınaydı, düğündü, nişandı falan, masraflı şey. Hanım tarafı, kadınlar için, kız tarafı için bayağı bir stresli, erkekler için de stresli, bir de artı masraflı. Tam kınayı kız tarafı yapıyor da düğünü müğünü ondan bahsediyorum. Düğün sezonu. Abi düğün salonların fiyatları da ne arttı baba ya, ne arttı be. Konuşuruz bunu birazdan bak. Konuşuruz bunu. En son düğün salonuna kim ne kadar para verdi? Yapılacak iş düğün salonu açmak. Kim ne derse desin. Allah. Ramazan yazmış. Ramazan. Sayende fırça yedim hanımdan sabah sabah diyor. Hayırdır, niye ki? Tam tişörtle çıktım. Ramazan diye. Hasta olacağım sonra seninle uğraşamam diye. Ramazan abi yenge geri çağırmış. Ramazan. Banazlı Ramazan. Ramazan abi merak ediyorum, sana da Ramço diyen oluyor muydu? Bizim Ramazan diye bir arkadaş vardı. Biz ona Ramço diyorduk. Selamlar. Ramazan bir hava soğuk. Ona göre bir kıyafet seçimi yapmanızda fayda var. Fayda var. Başka. Hayriye Hanım'ı nasıl az önce yine Mahmut'a bağladın diyor. Hayriye Hanım yazmıştı da. Mundenaymaş Razi'den girdim Manay'ıma diyor. Burada fazla bir sıkışıklık yok diye yazmıştı. Benim de aklıma Mahmut Tuncer'in Hayriye şarkısı geldi. Hayriye'yi bile Mahmut'a bağladın, helal olsun diyor dinleyicim. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Ben de Hayriye Hanım'ın dediği gibi Mundenaymaş Razi'den geldim ama diyor. Ben diyor 40 dakikadır 40 dakika bekledim öyle girdim diyor. Niye öyle diyor? Demek ki damsız almıyorlar oradan.

Bir şey mi dedin? Demet Akalın Metropol FM'deydi. Güzel sabahlar. Herkese merhabalar. Metropol FM burası. Konu düğün salonlarına geldi de nasıl geldi bilmiyorum ama kına şarkısı nedeni düğün sezonu. Bu aralar tam düğün sezonu. Tatilden sonra da belimizi bir doğrultamıyoruz. İlk önce tatilde, şimdi düğünlerde gidiyor paralar. Bu hafta sonu çok sevdiğim bir kardeşimin düğünü var. O da aklıma geldi. Ona da mutluluklar diliyorum, Deniz kardeşime. Düğün salonları eskiye göre çok daha fazla paralar alıyorlar diye dinleyenlerimize böyle şikayetler geliyor. Kim de göndermiş? Gençlerin çoğu demiş dinleyicimiz. Yeni nesil öyle büyük düğün istemiyor artık. Daha dar bir alanda, daha kısıtlı kişi sayısıyla, en fazla 150 kişiyle o biraz daha ucuza geliyor demiş. Erhan Bey yazmış. Erhan Bey, o da diyor ki Nisan ayında oğlumu evlendirdim. 18.500 euro para gitti 185 kişi için diyor. Wow. Daha kalabalık olduğu zaman tabii ki daha pahalı oluyor. Sadece düğün salonu değil. Abi bunun işte fotoğrafçısı var. Ondan sonra işte gelinliği var. Ondan sonra evi düzmesi var. Altını var. 10 dal burma bilezik istiyor kız tarafı. Adana burma yok, Trabzon burma olsun. Ondan sonra gençler evleniyorlar. 2 ay sonra hadi bakalım ayrıldı. Baba. Aileler için de çok ciddi bir ekonomik yük. Dolayısıyla hani düğünlerde gerçekten de yeni nesilde ya o kadar kalabalığa ne ihtiyacımız var baba diye. Anne baba da lan o kadar takı yaptık biz millet, onlar da bize taksınlar gelip diye. Gel de gençleri anlat.

Dinleyicimiz diyor ki Serdar diyor bir anons yaptın Mundanaya, boş Mundanaya maşrasıyı doldurdun, helal olsun sana diyor. Hanımlar önden beklemeden gidebiliyormuş. Damsız erkekleri bekletiyorlar şu an.

0: nasıl uyuyorsun? Gülden Mutlu, Ebru Yaşar'ın ağzından duyduğumuz keyifli bir parça ama Gülden Mutlu da güzel bir renk katmış parçaya. Nacizane fikrim diyor dinleyicimiz. Küçük, samimi, eğlenceli ve daha kaliteli oluyor bence düğünler diyor. Başka. 2019'da bir otelde, bir otel ismi vermiş Berlin'de, o otelde yaptık. All inclusive 8000 euro ödemiştim 2019'da. Ben de o yıl yapmıştım düğünü. Ben de aşağı yukarı o paraya kurtarmıştım düğünü. Başka? Diğer bir arkadaşımızdan. Frankfurt'ta 300 kişilik düğün 22 bin euro. Geçen hafta arkadaş oğlunu evlendirdi diyor. Oo, o kadar olamaz ya, 300 kişilik. O zaman çok kıyak, çok güzel, çok bilinen bir mekandı o zaman orası. 22 bin euro ne demek ya? Çok büyük paralar ya gerçekten de. Hani niye ama ille de hani öyle bir yerde yapmak istiyorlar düğünü? Onu da tabii vardır bir bildikleri, ille bir havası olacak ya. Güney arkadaşımız, o da diyor ki...
1: Ya baba, ne düğün salonu, git bir Türk lokantasına 20 kişiyle bir 5-10 tane masa tut, tamam işte al sana 2000 euroya bitirişi. Ne 18 bini manya olduk ya. Para dayanmıyor artık, düğün müğün yok, nikah yallah.
0: Nikah yallah. Emre Uçgeç, o da diyor ki...
2: 5 yıl oldu hanımla evleneli, aile arası bir yemek verdik. Hani böyle aile büyükleri, konu komşu... Valla gayet mutluyuz yani. Şimdi diyorlar işte biz millete taktık, millet de bize taksın öyle böyle. 18 bin, 20 bin euro düğün salonu bize taktıktan sonra millet bize getirip 3 bin, 5 bin euro taksa ne olur? Değil mi?
0: Emre, senin şu gülmeye hayranım. Bu devirde o kadar takan var mı ya da? Neyse, fazla düğün salonu sahiplerini kızdırmadan. Candan Erçetin, sevdim sevilmedim.

0: Sevdim, sevilmedim, seveni sevemedim. Canımdan böyle bezdim. Candan Erçetin. Manheim çok kalabalık. Manheim'dan bildiriyor dinleyicimiz Ludwig Safi'den bildiriyor. Cuma abi, Cuma abi günaydın.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar bütün dinleyicilerimize.
0: Cuma abi çok mu kalabalık ya Ludwig Safi'nin Manheim oralar? Ogasheim'dan itibaren yoğunluk var diyor dinleyicimiz. Ya, 650 kalabalıkmış.
1: Evet, hiç sorma Serdar'cığım. Şu anda ben Ludwig Safi'ndayım. Nehir kenarına gitmek istedim. Sağlam Strasse'den başladım, orası tıkalı. Oradan Lagerhaus Strasse'ye geçeyim dedim, orası tıkalı. Mundenheim Strasse tıkalı. Oradan geri döndüm.
0: Nehir kenarına yani, nehir kenarına niye gidiyorsun abi? Balık falan orada, mı?
1: Orada işim vardı, çalışacağım orada daha doğrusu da. Evet. Gidemedim bir türlü. Yan caddelere gideyim dedim, küçük damarlar. Öyle diyeyim. Oralar da tıkalı. Şu anda 20 dakikadır belki 150 metre gidemedim. Oo. Öyle diyeyim. Yani imkanı olan varsa tramvaya atlasın gitsin.
0: Ana bize arterler, ana arterler bayağı tıkalı. Ara caddeler de. Sen
1: ara caddeler de tıkalı.
0: Sen ne iş yapıyorsun abi? Nehir kenarında ne yapacaktın?
1: Ben şu anda Ludwigshafen Belediyesi'nde çalışıyorum da altımda bir tane Arap şey var. Bu çim kenarlar, çayır kenarlarını böyle çıkan otları makinayla.
0: Aa, anladım.
1: Yok ediyorum onun için.
0: O zaman bugün bugün otlar kalacak o zaman öyle.
1: Herhalde öyle olacak. Şu anda dediğim gibi finans amcın oralar tıkalı. Eski Avukan'ın oralar tıkalı.
0: Evet.
1: Yan caddeler komple tıkalı. Ona göre millet kendine artık ne taraftan gidecek? Helikopterle mi gidecek? Falan gidecek.
0: Çok
1: sabırlar diliyorum.
0: Size çok çok ben de çok teşekkür ediyorum. Bu taraflardan Manheim'a geçmek isteyenler, Ludwig Safi'den Manheim'a geçmek isteyenler 650 çok kalabalık çevre yollarda yoğun, Cuma abinin dediği gibi. Teşekkür ediyorum abicim. Çok sağ olasın.
1: Değil, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Kolaylıklar, herkese selamlar. Hayırlı günler. Sibel Can ve APO. Yollardaki dinleyenlerimize kıyamam.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet, Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz efendim, merhabalar, güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Dinleyicimiz yazmış, düğün yapmak isteyen bize gelsin. Hem fiyatımız uygun hem de 6 aya kadar ayrılmama garantisi veriyoruz. herhangi bir tartışma olduğunda herhalde bu arkadaşları arıyorsun. Onlar arayı buluyor. Mithat yazdı. Oo, Mithat Bey günaydın. 98'de benim düğün. Şütsinale'de oldu diyor. Salon, çalgı, ikramdı, şuydu buydu. 3500-4000 mark civarında tutmuştu diyor. 500'e yakın davetiye de dağıtıldı. Ona göre de misafir vardı salonda. Tabii düğün sonrası salonu temiz bırakmak düğün sahibine aitti o zamanlar diyor. Oo. Şimdi ceketini alıp çıkıyorsun. Düşünsene. Bugün de öyleymiş. Düşünsene. Herkes şeyden sonra, düğünden sonra... Düğün salonunu topluyormuş. Şu şişeleri al. Sen şu masayı sil. Ondan sonra düğünden sonra şu kavga. Gelin tarafı damat tarafından daha fazla temizlik yaptı. Senin annen benim anneme niye yardım etmedi bu? Evet, bu düğün konusunu kapatalım bence. Başka güzel konular da var. Ömer yazmış. Offenbach'tan. Gündem yaratmaya geldim abi diyor. Böyle giriş yapanı da ilk defa görüyorum.
3: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
2: İzine 3 yıldır Macaristan'dan gidemiyorum. Borcum var diyor. Hırvatistan'dan öteden dolanıp geliyorum diyor. Ne akıl ama diyor, helal olsun, vay be.
3: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
2: Allah'tan Hırvatistan da küçük bir ülke ha. Yoksa tüm Avrupa'yı dolanıp geleceksin Almanya'ya.

Ebru Gündeş, çabuk unutma. Güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Almanya'da olimpiyatlar düzenlenir mi, düzenlenmez mi orasını bilemiyoruz ama Almanya olimpiyatları düzenlemek istiyor 2036, 2040 veya 2044. Bunun için de hangi şehirde bu olimpiyatlar düzenlensin diye tabii ki bir bewerbung, bir başvuru yapılması gerekiyor olimpiyat komitesine. 3 şehir öne çıkıyordu: Berlin, Münih ve Köln bölgesi. Ve bu 3 şehrin belediyelerinden o bölgelerdeki işte bu işle ilgilenen komisyonlar var. Bu insanlardan hadi bakalım o zaman bir tanıtım yapın, bir başvuru yapın bize dedi Alman Olimpiyat Komitesi. Ve o 3 bewerbung'da verilmiş. Berlin pek iyi puan alamamış. Köln ve Münih çok iyi puan almışlar bu komisyondan ve bu iki şehir arasından bir seçim yapılıp Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne bir başvuru yapılacak değerli dinleyenler. Özellikle Berlin'in az puan alması birazcık politikaya da bağlanıyor. Son seçimlerde, eyalet parlamentosu seçimlerinde sol parti en çok oyu almıştı ve sol partinin başbakan adayı Elif Eralp'e seçilmesinden hemen sonra işte olimpiyatlarla ilgili bir soru yöneltiliyor. Elif Eralp de olimpiyatların Berlin'de düzenlenmesinin Berlin'e bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum diye bir açıklamada bulunuyor. Sol parti olimpiyatların Berlin'e gelmesini pek istemiyor ve bu açıklama bizim 1,5 yıllık işimizi yok etti diyor bu işle Berlin'de uğraşan işte komisyonun başındaki bir kişi. Onun için puanımız düşük oldu diyor. Berlin diyor bu yarışı kaybetti bence diye böyle bir açıklaması oldu bu adamın. Dolayısıyla Köln ve Münih kaldı. Acaba olimpiyat Almanya'da düzenlenir mi? Hangi şehirde düzenlenir? Bununla ilgili artık son viraja giriliyor. Köln'de olimpiyatların düzenlenmesini ister misiniz? Köln'ün çok ciddi bir reklamı olur. Ama tabii...

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Bei der UN-Generaldebatte in New York gibt es in diesem Jahr mehrere Schwerpunkte. Heute geht es unter anderem um den Ukraine-Krieg. Der ukrainische Präsident Zelensky wird eine Rede halten. Gestern hatte es ein Gespräch zwischen ihm und US-Präsident Trump gegeben.
2: In seiner Rede hatte Trump optimistisch prophezeit, dass der Ukraine-Krieg bald vorbei sein könnte. Man werde den Konflikt lösen und zwar schneller als alle denken, meinte Trump. Beim Treffen mit Trump am Rande der UN-Generaldebatte hat Zelensky erneut die Teilwaffenruhe im Energiebereich angesprochen und neue Waffenlieferungen, vor allem Patriot-Flugabwehrraketen. Auch Vertreter der USA und des Irans verhandelten am Rande des UN-Events viele Stunden lang. Die Gespräche seien gut gelaufen, sagte Trump. Tina Eck, USA.
1: Weg mit der 12-Uhr-Regel an den Tankstellen fordert der ADAC. Diese Regel habe zwar unter anderem die Zahl der täglichen Preisänderungen erheblich reduziert, doch die Spritpreise insgesamt seien dadurch nicht gesunken.
3: Die 12-Uhr-Regel habe dazu geführt, dass sich der Preis für den Liter Benzin oder Diesel pro Tag viel deutlicher ändere als vorher. Und das nicht zum Vorteil der Autofahrer, findet der ADAC. Wer mittags nach 12 Uhr tanken müsse, der habe erhebliche Zusatzkosten. Auch das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hatte schon festgestellt, die 12-Uhr-Regel führt zu höheren Durchschnittspreisen. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Im Streit um Grönland haben die USA, Dänemark und die Arktisinsel ein Sicherheitsabkommen geschlossen. Präsident Trump sowie die Regierungschefs Frederiksen und Nielsen unterzeichneten die Vereinbarung in New York. Trump zufolge erhalten die USA weitreichende Befugnisse zur Verteidigung Grönlands und wollen dort zwei neue Militärbasen errichten. Regierungschef Nielsen erklärte, das Abkommen führe die bestehende Sicherheitsvereinbarung mit den USA fort. Gut 1 Million Mal hat es 2026 bisher geblitzt, das teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen NoCast mit. Die Zahl liege etwa 15% unter dem Mittelwert der vergangenen 10 Jahre. Zur geringen Gewitteraktivität in diesem Sommer habe die Trockenheit beigetragen, da Hitze und Feuchtigkeit normalerweise Gewitter begünstigen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İzmir Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon var. Senden alalım ayrıntıları.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberiydi bu. İzmir Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen bir soruşturma vardı. Bu da soruşturmada ikinci operasyon oldu. Belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Açıklamalarını alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle İsrail üzerinde baskı kurulmasını bir kez daha istedi ve Filistin'in mücadelesini duyurmaya devam edeceğiz dedi. 174 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu dedi ve özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilişkin dünya beşten büyüktür ilkesiyle reforme edilmeli mesajını bir kez daha iletmiş oldu. Ve aynı zamanda uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Dün Manisa Turgutlu'da bir lisenin önündeki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Okul saldırısının ardından sosyal medyada paylaşımlar da soruşturuluyor. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, tabii öncelikle şunu söyleyelim, 11 öğrenci yaralandı, 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı dün son olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ve aynı zamanda saldırıda kullanılan silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğunu ve öğrencinin silahı dedesinin evinden aldığını belirtti ve bu olayın ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapanlar vardı ki 92 hesaba erişim engeli getirildi ve bir soruşturma başlatıldı.
4: Türk Hava Yolları 2026'da Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildi. Ayrıntılarını alalım bu önemli gelişmenin.
5: Evet, 2026 Skytrax Dünya Hava Yolu ödülleri vardı ki bu ödüller içerisinde Türk Hava Yolları Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülüne layık görüldü. Ayrıca sadece bu kadar da değil, dünyanın en iyi business sınıfı ikramı, Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu kategorilerinin de bulunduğu toplam 8 ödüle layık görüldü Türk Hava Yolları.
4: Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin oldu. Senden bu hızlı geçen maçı alalım.
5: Evet, hızlı geçen bir maç, senin de söylediğin gibi en başında birebir mücadele devam ederken daha sonra Fenerbahçe üstünlüğünü ortaya koymaya başladı ve basketbol erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe tarifin kazandı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık Koblenz'de 7, Neuwied ve Bendorf'ta 7 derece. Gün boyunca Koblenz'de 5 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 6 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
3: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

0: Ya sen gidip de Bengü ve Ümit Sayın'ı beraber dinledik. Harika bir şarkı, harika bir çalışma olmuş. 8.19 saatler günlerden çarşamba haftanın ortası 23 Eylül. Çay şekeri programımıza 3. saatimizi başlattık. Guten Morgen. Benzin fiyatları sanki bir tık, hani hala çok yüksek de önceki günlere göre bir tık daha ucuzladı sanki. Bu sabah ben gelirken dizelin litre fiyatı ucuzladı derken yine 2.35'te ucuzladı demeyelim. Fiyat düştü diyelim, öyle diyelim. Ekim ayı itibariyle litre başı 17 sentlik bir indirim daha olacak. Sonra ne olur? O fiyat artışları zaten biliyorsunuz Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle, yaşanan savaş nedeniyle bayağı yükselmişti. Hürmüz Boğazı falan biliyorsunuz. Bu bütün tartışmalar başladığında saat 12 kuralı getirildi. Daha önceleri nasıldı? Benzin istasyonları istedikleri saatte fiyatı zamlayabiliyorlardı. Günde 10 defa zam yapabiliyordu, 20 defa indirebiliyordu falan. Özellikle sabah saatlerinde biraz daha pahalı oluyordu. Bu saat 12 kuralını ortaya attı SPD eş genel başkanı Lars Klingbeil, şu anki maliye bakanı, ve bu hayata geçirildi. Şu an nasıl? Benzin istasyonları günde sadece bir kez zam yapabiliyor, o da saat 12'de. Bu işe yarar denildi ama hiçbir işe yaramadı. Daha o öneri geldiğinde ben burada yayında anlatmıştım. Bu dedim ne işe yarayacak ki? Bakanlar bir araya geldiler, kabine üyeleri öyle yapalım işte, oylama yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı ve bu hayata geçirildi. Ve ADAC diyor ki bu hiçbir işe yaramıyor diyor şimdi. Bunun diye kaldırılması lazım, bu hiçbir işe yaramıyor. Eskisi daha iyiydi diyor ADAC. Onun yerine başka bir şey mi getirilmeli acaba? Aklınıza gelen böyle enteresan bir öneri varsa mesela onu da burada paylaşırız. Belki birinin kulağına gider. Siyasetçilerden, gerçekten bu kadar yüksek pozisyonlarda olanlardan bazen çok enteresan öneriler geliyor. Hani daha enteresanı bunun hayata geçirilmesi ve ondan daha enteresanı herkesin bundan bir şey beklemesi. Bizim tabii ki en önemli önerimiz benzin konusunda.
1: Yan otur, az benzin yakarsın.
0: Mengen rabat olsa benzinde mesela. Aile indirimi olsa. Aileden herkes gelip benzin atsa. Hier ist meine Familienkarte.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Burak Bulut, Diva, Diva bebeğim, günaydın. Evet, benzin fiyatlarını düzenlemek için ya da en azından birazcık şeffaflık sağlamak için saat 12 kuralı getirildi Almanya'da bundan birkaç ay önce. Maliye Bakanı SPD'li Lars Klingbeil'in önerisi bu çok işe yarar dedi. Biz de dedik ne işe, hangi işe yarayacak acaba? İşte buna uymayanlara cezalar falan verilecekti. Uymayan binlerce benzin istasyonu tespit edildi ama hala bir ceza kesilmiş değil bu benzin istasyonlarına. Günde sadece bir zam yapılıyor ama o zamda en az bir 20 centlik zam oluyor. İnsanlar bu kez ne yapıyor? Hani sabahları özellikle ya da saat 12'den önce benzin atıyor. Çünkü zam geleceğini biliyorsun. Ha, çok ucuza mı atıyorsun benzini? Yine ucuza atamıyorsun. Böyle enteresan bir durum ve ADAC diyor ki bu hiçbir işe yaramıyor. Bunu tekrardan oradan kaldırın. Başka bir şeyler yapın ya da eski haline geri dönsün diyorlar. Charlie arkadaşımız yazmış. Charlie diyor ki
1: günaydın Serdar, ben Charlie. İnsanların gelir kaynağına göre benzin fiyatını yapsalar süper olur. Çünkü az kazanan az ödeyecek, çok kazanan normal ödeyecek. Yani şimdiki standartlara göre. Öyle çok iyi olmaz mı? Bence
0: hemen hepimizin aklına bir cinlik geliyor mu şu an?
1: Emekliler hiç ödemeyecek. Süper olur.
0: Bak.
1: Öyle çok iyi olmaz mı? Bence çok iyi olur. Harçiyeler, emekliler hiç ödemeyecek. Süper olur. Hadi size iyi günler.
0: Kesin süper olur. Hepimizin aklına şu gelmedi mi? Gelir seviyesi düşük birine gidip benzin aldırsam olur mu? Acaba öyle bir şey harbiden yapılsa bir işe yarar mı? Hani ama o zaman kimliğini göstermen gerekecek benzin istasyonunda. O kimlikte kişisel misin, o kişi kontrol edecek. Tanıdık bir benzin istasyonu bulmaya çalışacaksın. Gelir seviyesi kayıtlı olması gerekecek. Enteresan bir öneri ama hayata geçirilmesi zor bir öneri. Ama bu öneri bir siyasetçiden de gelebilirdi. Dinleyicimiz yazmış. Ne kadar saçma diyor.

0: alanlar var, yardım alanlar var. Onlar ne olacak?
1: Başka kimle göndermiş? Dur bakalım. Ha, bu da çok güzel ya. Çocuk başına litreye 10 sent indirim yapılsın. O da çok iyi ya. Komşuna diyeceksin ki şu senin çocuğu bir ödünç verir misin? Benzin atmaya gideceğim.

0: Derya oğlu gel yabani gör halimi. Vallahi Erkin'den bir öneri geldi Erkin Çetin. Bak dinle bak bak bak.
1: Merhaba benim adım Erkin. Arkadaşın dediği öneri aslında o kadar saçma değil. Çünkü bugün örnek veriyorum, eczaneden bir ilaç aldığın zaman kimin adına alındığı belli, isim yazıyor. Bunu da gidip eğer gelirin düşükse kasadan bir kısım parayı geri iade edebiliyorsun. Aslında aynı sistemi Finansamt içinde uygulanabilir. Sonuçta Finansamt'a bütün kayıtlar giriyor. Aslında dijital olarak faturanın üzerine sırf isim yazılsa, arabanın plakası yazılsa hemen de sene sonunda belli olur. Kimin ne kadar kazandığı da Launch'ta ya da Ausgleich'ta yazıyor zaten. Ve ona göre de ne kadar benzin harcadığı da yazıyor. Buna göre de bir hesaplama yaparak, bir sınıflandırma yaparak ona göre de bir geri iade olabilir.
0: Wow, gerçekten çok güzel bir öneri ya. Türkiye'de de zaten mesela benzin attığınız zaman fişin üzerinde plakanız yazıyor. O fişleri toplayıp yıl sonunda vergi beyannamesi yaparken o fişleri vergi beyannamesinde maliye veriyorsun ve işte bak ben bu kadar benzin almışım. Bu arabaya almışım, bu arabayla ben şu işe gidiyorum, şu işimi yapıyorum, şu kadar para kazanıyorum ama işte masrafım da bu diye onu vergi denkleştirmesinde vergiden düşme imkanı olabilir diyor. Erkin, bak güzel bir öneri. O kadar kabine üyesi var, hepsi zırt pırt durmadan çayda kahvede kekte bir araya geliyorlar. Ha şöyle bir öneri gelmedi be. Yemin ediyorum. Erkin süper, çok güzel. Ben beğendim. Ama sıkıntı da o işte. Almanya o vergi gelirini kaybetmek istemiyor.

0: FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim polisi ve savcılığı kentteki kundaklama ve silahlı saldırıların uluslararası faaliyet gösterdiği belirtilen bir suç örgütüyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturmacılara göre şüpheliler Türkiye'den gelen göçmen kökene sahip işletmecilerden haraç talep etti. Mannheim, Frankfurt, Duisburg, Borna ve Leipzig'te 18 ila 29 yaşlarında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına hareket ettiği öne sürülüyor. 9 aramada gerçek silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Manprus Humus Baya fabrikasını kurtarmak için İG Metal ve iş yeri temsilciliğinin hazırladığı alternatif planı reddetti. Şirket tesisi 2028 sonuna kadar kapatmayı ve yaklaşık 600 kişilik istihdamı sona erdirmeyi planlıyor. İG Metal sendikası kararın çalışanlar açısından ağır bir darbe olduğunu bildirirken sendika fabrikadaki işlerin korunması için mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. Otomotiv yan sanayi şirketi TTF'in Koblenz tesisinde planlanan işten çıkarmalar konusunda şirket IG Metal ve işçi temsilcileriyle uzlaşmaya vardı. Yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerin ardından hazırlanan anlaşmanın henüz çalışanlar tarafından onaylanması gerekiyor. IG Metal üyeleri çarşamba günü oylama yapacak. TTF daha önce Koblenz'de yaklaşık 500 pozisyonu azaltmayı planladığını açıklamıştı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet emeklilik, sağlık ve bakım reformlarında geri adım atmak istemiyor. Başbakanlık Dairesi Başkanı Nina Wagen, planların önümüzdeki haftalarda hızlıca hayata geçirileceğini söyledi. Wagen, emeklilik komisyonunun önerilerinin bir bütün olarak uygulanması gerektiğini belirtirken, son eyalet seçimlerindeki kayıpların ardından ise Sosyal Demokrat Parti içinde bazı reformların yeniden değerlendirilmesi yönündeki çağrılar arttı. Almanya'da enerji giderleri yeniden artıyor. Hanelerin enerji maliyetleri Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre %10,5 yükseldi. Doğalgaz fiyatlarında yıl sonuna kadar %10 ila %20 arasında yeni artış ihtimali konuşuluyor. Kalorifer yakıtı, benzin ve dizel de pahalandı. Federal hükümet kısa vadeli destek seçeneklerini değerlendiriyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk. Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. 7/24 arabesk.
4: Sanki yetmez gibi yeter.
3: 7/24 rock.
4: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
3: Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

İrem Derici, kabul kabul kar beyaza kara desen kabul. Çay şekeri programındasınız. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. 650 Mannheim yönünde çok kalabalık, çevre yollarda yoğun. Ludwigshafen'den Mannheim'e giderken köprünün biri inşaat nedeniyle tamamen kapalı. Bu bayağı uzun sürecek, önümüzdeki yıla kadar sürecek. Ve bazı ara yollarda da yine çalışmalar nedeniyle trafik şu an gerçekten çok sıkıntılı. Her sabah sıkıntılı da. Bu sabah biraz daha sıkıntılı. Dinleyenlerimizden çok mesaj geldi bununla ilgili. Onu söyleyelim. İyi yolculuklar diliyoruz sizlere. Almanya'nın şu an bir numaralı konusu ne olacak bu Mert'sin hali? Ne olacak Mert'sin hali? Acaba başbakanlık görevini bırakacak mı? Yerine başkası mı gelecek? Bununla ilgili tartışmalar devam ederken yapılan anketlerde popülaritesi az çıkıyor Mert'in ve bu şu son bir anket var. Hani bu anketi görünce Mert ne yapar bilemiyorum. Almanya'da insanların %55'i Mert'in görevi bırakmasını istiyor. Bırakırsa daha iyi olur diyor. İnsanların yarısından fazlası görevi bırakırsa iyi olur demiş. 55 yine iyi ya. Almanya'nın doğusunda insanların %68'i görevini bıraksın başkası gelsin diyor. Almanya'nın batısında, batı eyaletlerde bu oran %53'te kıymetli dinleyenler. Özellikle AfD seçmeni, AfD seçmeninin %89'u istemiyor, gitsin diyorlar Mert için. Sol partide bu oran %65'lerde kıymetli dinleyenler. Yeşillerde %30, %39, SPD'li seçmende de %43'te. Kendi partisinde de insanların %21'i, CDU'nun da kendi seçmenin her 5 CDU seçmenin biri Mert gitsin diye bir fikre sahip. Şu an yani Mert'i seven bir anası kaldı, bir babası kaldı, öyle bir durum abi. Mert is voll mit Schmerz. O da Mert macht Kopfschmerz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Güzel sabahlar diliyoruz. Herkese merhabalar. Filiz Hanım yazmış. Merz is ein Scherz diyor. Almanya tarihinde bir başbakanın popülaritesi bu kadar düşük olmamıştı. İnsanların yarısından fazlası Merz artık görevi bırakmalı diye bir ankette oy vermişler. Değerli dinleyenler, insanların %55'i görevi bırakması gerektiğini düşünüyorlar. İşin kötü tarafı şu, hani Merz açısından kötü tarafı şu. Hani o popülarite giderek azalıyor ve bu saatten sonra hani ağzıyla kuş tutsa bir işe yaramıyor. Hani sanki... Mersat sich das bisschen selbst verscherzt gibi oldu.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Bei der UN-Generaldebatte in New York gibt es in diesem Jahr mehrere Schwerpunkte. Heute geht es unter anderem um den Ukraine-Krieg. Der ukrainische Präsident Zelensky wird eine Rede halten. Gestern hatte es ein Gespräch zwischen ihm und US-Präsident Trump gegeben.
2: In seiner Rede hatte Trump optimistisch prophezeit, dass der Ukraine-Krieg bald vorbei sein könnte. Man werde den Konflikt lösen und zwar schneller als alle denken, meinte Trump. Beim Treffen mit Trump am Rande der UN-Generaldebatte hat Zelensky erneut die Teilwaffenruhe im Energiebereich angesprochen und neue Waffenlieferungen, vor allem Patriot-Flugabwehrraketen. Auch Vertreter der USA und des Irans verhandelten am Rande des UN-Events viele Stunden lang. Die Gespräche seien gut gelaufen, sagte Trump. Tina Eck, USA.
1: Weg mit der 12-Uhr-Regel an den Tankstellen fordert der ADAC. Diese Regel habe zwar unter anderem die Zahl der täglichen Preisänderungen erheblich reduziert, doch die Spritpreise insgesamt seien dadurch nicht gesunken.
3: Die 12-Uhr-Regel habe dazu geführt, dass sich der Preis für den Liter Benzin oder Diesel pro Tag viel deutlicher ändere als vorher. Und das nicht zum Vorteil der Autofahrer, findet der ADAC. Wer mittags nach 12 Uhr tanken müsse, der habe erhebliche Zusatzkosten. Auch das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hatte schon festgestellt, die 12-Uhr-Regel führt zu höheren Durchschnittspreisen. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Im Streit um Grönland haben die USA, Dänemark und die Arktisinsel ein Sicherheitsabkommen geschlossen. Präsident Trump sowie die Regierungschefs Frederiksen und Nielsen unterzeichneten die Vereinbarung in New York. Trump zufolge erhalten die USA weitreichende Befugnisse zur Verteidigung Grönlands und wollen dort zwei neue Militärbasen errichten. Regierungschef Nielsen erklärte, das Abkommen führe die bestehende Sicherheitsvereinbarung mit den USA fort. Gut 1 Million Mal hat es 2026 bisher geblitzt. Das teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen NoCast mit. Die Zahl liege etwa 15% unter dem Mittelwert der vergangenen 10 Jahre. Zur geringen Gewitteraktivität in diesem Sommer habe die Trockenheit beigetragen, da Hitze und Feuchtigkeit.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İzmir Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon var. Senden alalım ayrıntıları.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberiydi bu. İzmir Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen bir soruşturma vardı. Bu da soruşturmada ikinci operasyon oldu. Belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Açıklamalarını alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle İsrail üzerinde baskı kurulmasını bir kez daha istedi ve Filistin'in mücadelesini duyurmaya devam edeceğiz dedi. 174 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu dedi ve özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilişkin dünya beşten büyüktür ilkesiyle reforme edilmeli mesajını bir kez daha iletmiş oldu. Ve aynı zamanda uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Dün Manisa Turgutlu'da bir lisenin önündeki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Okul saldırısının ardından sosyal medyada paylaşımlar da soruşturuluyor. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, tabii öncelikle şunu söyleyelim, 11 öğrenci yaralandı, 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı dün son olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ve aynı zamanda saldırıda kullanılan silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğunu ve öğrencinin silahı dedesinin evinden aldığını belirtti. Ve bu olayın ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapanlar vardı ki 92 hesaba erişim engeli getirildi ve bir soruşturma başlatıldı.
4: Türk Hava Yolları 2026'da Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildi. Ayrıntılarını alalım bu önemli gelişmenin.
5: Evet, 2026 Skytrax Dünya Hava Yolu ödülleri vardı ki bu ödüller içerisinde Türk Hava Yolları Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülüne layık görüldü. Ayrıca sadece bu kadar da değil, dünyanın en iyi business sınıfı ikramı, Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu kategorilerinin de bulunduğu toplam 8 ödüle layık görüldü Türk Hava Yolları.
4: Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin oldu. Senden bu hızlı geçen maçı alalım.
5: Evet, hızlı geçen bir maç, senin de söylediğin gibi en başında birebir mücadele devam ederken daha sonra Fenerbahçe üstünlüğünü ortaya koymaya başladı ve basketbol erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe tarifin kazandı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 7 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 5 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 6 ile 21 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: olalım.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 99 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 49 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 79 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
4: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
3: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
4: Defne restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Kim ne derse desin, Ayşe Akın, Cem Belevi, 9-17 saatlerimiz Çay Şekeri programındasınız. Güzel sabahlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Güneş de kendini gösteriyor, güzel güneşli bir gün olacak bugün. Mannheim'da Ludwigshafen'de 23-24 dereceyi görebileceğiz. Stuttgart civarlarında da çok güzel bir hava, Frankfurt çevrelerinde, Berlin'de de güzel bir havada termometreler bugün 19-20 dereceyi görecek. Bu aralar böyle devam edecek. Önümüzdeki haftanın başında da yine özellikle Orta Almanya'da 25 dereceleri görebileceğiz. Ama geceleri bayağı soğuk oluyor. Sabahları da çok soğuk oluyor. Bu sabah ne kadardı? 5-6 derecelik bir hava sıcaklığı vardı birçok bölgede. Sabahları evden çıkarken dolayısıyla üzerinize biraz daha kalın bir şeyler almanız gerekiyor. Gün ortasında da güneş kendini gösterdiğinde tabii o yanınıza fazlalık oluyor. Güzel bir gün diliyoruz efendim. Ama sonbahar artık yavaş yavaş geliyor. Sonbahar demişken, sonbahar ve kış sezonu aslında sinema sezonu olarak da bilinir. İnsanlar Almanya'da sinemalara özellikle bu aylarda gider. Son, bilmiyorum, sinemaya gitmeyi seviyor musunuz? Gidiyor musunuz? Sinemaya gidenlerin sayısı geriye bıraktığımız yıllarda çok düşmüştü. Ama bu yıl artış varmış sinemaya gidenlerin sayısında. 2026'nın ilk 6 ayında 48 milyon sinema bileti satılmış. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %17'lik bir artış anlamına geliyor. Sinemaların yüzü, yani anlayacağınız, gülüyor değerli dinleyenler. Korona döneminden sonra ilk kez tekrardan böyle bir artış göstermiş sinemaya gidenlerin sayısı. Siz sinemaya gitmeyi seviyor musunuz, ya da ya orada ayakkabıyla, kazakla film mi izlenir, çoraplarımı çıkarıyorum, ayağımı masanın üzerine uzatıp evde izliyorum diyenlerden misiniz? Ben ikinci gruptayım. Bir de çekirdek çitlettim mi tamam. Sinemada cipsin paketi ses yapıyor, adam sana ters ters bakıyor.
1: Bir şey mi dedin, seni duyamadım, sesin aşağıdan az geliyor.
0: Çekirdek yesen herhalde öldürürler, linç ederler.

0: Demet Akalın bir şey mi dedin? Metropol FM'de sizlerle oldu. Herkese güzel sabahlar. Günaydın. Ben Serdar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Konu sinemaya geldi. Sonbahar ayları, kış ayları, sinema sezonu özellikle. Sinemaya gitmeyi sever misiniz diye sordum. Sinemaya gidenlerin sayısı önceki yıla göre %17 artmış. Yılın ilk 6 ayında. Hamdan yazmış. Sinemaya gitmek istediğin zaman Türk sinemasına gideceksin. Yani Türk filmlerine gideceksin. Orada bizler biliyorsun öyle çipsin hışırtısı, çekirdeğin sesine takılmıyoruz ya. Koro halinde yaptığımız için evet rahatsız etmiyor bizi o zaman. Hepsi serbest. Bir de sen yiyorsun yani mesela ya da yanındaki çekirdek çatlatıyor ya. Sana da teklif ediyor. Mach das mal in einem deutschen Film. Bei einem deutschen Film. Kennst du diesen Blick? Dieser distanzierte Blick. So. Distanziert ein bisschen danke und dann so, oh mein Gott, was war denn das gibi? Ankara'ya gittim ya bu yaz. Ankara'da 3 gün kaldım. Keçiören Belediyesi, Keçiören'de o bir park var. Abi orada Etlik'te dev ekranda Türk sineması yapmışlar. Tosun Paşa filmini gösterdiler. Pardon, Süt Kardeşler filmini. Akşam. Abi herkes işte o şey oturakları var ya, o biliyorsunuz Türkiye'de çok meşhur abi. Herkesin evinde var ondan. O profesör koltuğu diyorlar. Kamping koltuğu. Herkesin altında onlardan, o oturaklardan herkes çayını getirmiş termosunda. Ondan sonra çekirdeğini getirmiş. Akşam saatlerine herkes, ertesi günde iş günü. Herkes Süt Kardeşler filmini izliyor. Hep beraber kahkaha atıyorlar. Hep beraber çekirdek çıtlatıyorlar. Kann man eigentlich mal auch hier machen bence. Vallahi o çok hoşuma gitmişti. Çok güzeldi. Siz gidiyor musunuz sinemaya? Seviyor musunuz? Onu sordum. Geliyor mesajlar. Bakacağım onlara. En çok hangi filmler izlenmiş sinemalarda? Onlara da bakacağız. Birazdan Almanya'da.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim polisi ve savcılığı kentteki kundaklama ve silahlı saldırıların uluslararası faaliyet gösterdiği belirtilen bir suç örgütüyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturmacılara göre şüpheliler Türkiye'den gelen göçmen kökene sahip işletmecilerden haraç talep etti. Mannheim, Frankfurt, Duisburg, Borna ve Leipzig'te 18 ila 29 yaşlarında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına hareket ettiği öne sürülüyor. 9 aramada gerçek silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Mann Plus Humus Baya fabrikasını kurtarmak için IG Metal ve iş yeri temsilciliğinin hazırladığı alternatif planı reddetti. Şirket tesisi 2028 sonuna kadar kapatmayı ve yaklaşık 600 kişilik istihdamı sona erdirmeyi planlıyor. IG Metal sendikası kararın çalışanlar açısından ağır bir darbe olduğunu bildirirken sendika fabrikadaki işlerin korunması için mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. Otomotiv yan sanayi şirketi TTF'in Koblenz tesisinde planlanan işten çıkarmalar konusunda şirket IG Metal ve işçi temsilcileriyle uzlaşmaya vardı. Yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerin ardından hazırlanan anlaşmanın henüz çalışanlar tarafından onaylanması gerekiyor. IG Metal üyeleri çarşamba günü oylama yapacak. TTF daha önce Koblenz'de yaklaşık 500 pozisyonu azaltmayı planladığını açıklamıştı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet emeklilik, sağlık ve bakım reformlarında geri adım atmak istemiyor. Başbakanlık Dairesi Başkanı Nina Wagen, planların önümüzdeki haftalarda hızlıca hayata geçirileceğini söyledi. Wagen, emeklilik komisyonunun önerilerinin bir bütün olarak uygulanması gerektiğini belirtirken, son eyalet seçimlerindeki kayıpların ardından ise Sosyal Demokrat Parti içinde bazı reformların yeniden değerlendirilmesi yönündeki çağrılar arttı. Almanya'da enerji giderleri yeniden artıyor. Hanelerin enerji maliyetleri Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre %10,5 yükseldi. Doğalgaz fiyatlarında yıl sonuna kadar %10 ila %20 arasında yeni artış ihtimali konuşuluyor. Kalorifer yakıtı, benzin ve dizel de pahalandı. Federal hükümet kısa vadeli destek seçeneklerini değerlendiriyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

Sinan Akçıl, Ece Mumay, felaket. Radyolarımızdaydı. Evet, konumuz neydi? Sinema. Sinemaya insanlar eskiye göre Almanya'da çok daha fazla gidiyormuş. Ben de siz de sinemaya gitmeyi sever misiniz dedim. Mesela evin rahatlığında film izlemek var. En son sinema filmlerini artık internette de işte o Netflix'tir, işte Amazon Prime ya da Walt Disney buralardan da ya da sadece bu kanallar için yapılan filmler de var. Oradan evinizin rahatlığında izleyebiliyorsunuz. Işığı söndürüyorsun, çayını yapıyorsun, çekirdeğini alıyorsun, işte cipsini alıyorsun, popcornunu alıyorsun. Pijamalarını giyiyorsun, ayakkabını çıkarıyorsun. Yani ayakkabı zaten ayağında yok da. Ya ayakkabıyla film izlemek hoşuma gitmiyor abi, ne yapayım? Çıkarsan bir der, çıkarmasan başka bir der. Hani sinemayı çok sevenler var. Sinemayı pek sevmeyenler var ama sinemaya gidenlerin sayısı son yıllarda artmış. Gidiyor musunuz diye sordum. Vedat yazmış. Her günümüz sinema diyor. Penthouse kiraladık. Alt katımız sinema salonları. 12'den böyle 12'den gece saat 12'ye kadar duvarda titreşimleri duyuyoruz. Hele bir de action sahnelerinde sahneyi kıçımızda hissediyoruz diyor. Bu ne lan? Biri birini dövüyor. Bomba bomba patladığında... Nermin Hanım yazmış. Tüh, ismimi okuma demişti. Nermin değil, Mahmut yazmış. Mahmut. Mahmut diyor ki en son sinemaya Elçilerin Savaşı filmine gittim. Türk filmi ve Elçimle gittim diyor. O zaman Mahmut uymuyor. Şermin Hanım diyor ki Türk filmine gittim. Eltimle savaşa gittim. Eltimle gittim. Film sonrası bir türlü elti ilişkimiz toparlanamadı diyor. Çok etkilendik galiba filmden diyor. Filmi izleyenler bilir. Onlar en sonunda büyük dost oluyorlar diyor. Filmin içinde savaşıyorlar ama filmin sonunda dost oluyorlar. Filmin başlarını ortalarını yaşamış bu arkadaşlar, sonunu getirememişler ama. Başka. Eski filmler daha güzeldi diyor Berlin'den Burcu. Şu son 10 yıldır güzel bir sinema filmini ben görmedim, duymadım diyor. Bir film geliyor, bir film gelecek. O da organize işler. Ondan biraz sonra bahsederim, tamam mı? Diğer bir arkadaşımız yazmış. Abi televizyon izlemeye zamanımız yok. Sinema nedir ya diyor. Hayatımız sinema oldu be. Ne ararsan var, dram, aksiyon, komedi.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Konu sinemaya gelmişti. Almanya'da sinemaya gidenlerin sayısı artmış. 2026 yılında en çok hangi filmler izlenmiş? İlk üçe bakalım isterseniz. Platz 3, Die Fortsetzung, Der Teufel trägt Prada, 2 milyon 600 bin kişi izlemiş bu filmi. Ve Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael filmini 2.8 milyon kişi izlemiş. İlk sırada ne var? Bir çocuk filmi, Der Super Mario Galaxy film, 3.7 milyon. Wow, çocuk filmleri de bayağı izleniyor. Çocuklar görüyor, mama, diesen Gang ich will auch diye böyle grup halinde falan da gidiliyor. Özellikle işte yuvalarda yine çocukları sinemaya falan götürüyor. Dolayısıyla bu çocuk filmlerinin izlenme sayıları da genelde yüksek oluyor. Sinemalarda olmasa da yakında Netflix'te yeni bir film var. O da organize işlerin 3. bölümü, Karun Hazinesi.
3: Ben Deniz Asım Noyan. Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlatacağım.
4: Bir tesadüf sonucu bizim elimize bir harita geçti.
5: Harita nerede?
4: Para nerede?
6: O harita gerçek.
7: Abi bak, ben malzemeyi bulurum. Tamam, bu bizim işimiz.
4: Son bir alacağım var. Onu hallediyorum. Ondan sonra emekliyim.
8: Sarı Saruhan'ın şampiyon kuşu.
9: Benim kuşum nerede?
8: Lan!
9: Benim şampiyonumu getireceksiniz. Seni am... Lan!
8: Lan! Benim şampiyonum nerede?
10: Saruhan Bey, dilim döndüğünce izah etmeye çalışayım.
11: Saruhan Bey!
12: Bunların nasıl adamlar olduğunu biliyor musun sen? İnan hiç şakacı değiller.
13: Bu hazine şu kahpe dünyanın bize olan borcu. Şimdi o tazminat alma zamanı.
2: Organize işler Karun Hazinesi 16 Ekim Netflix'te değerli dinleyenler. Ve yine Kıvanç Tatlıtuğ da var dizide, filmde. Demet Akbağ, Burcu Özberk, Bensu Soral, Atakan Çelik, Uras Kaygılaroğlu da olacak. Gökhan Sevindik, Eşref Rüya dizisinden de Gökhan Sevindik'i biliyoruz. O da rol alıyor organize işlerin yeni bölümünde. Kıymetli dinleyenler, Rıza Kocaoğlu, Menderes Samancılar gibi önemli isimler. 16 Ekim itibariyle Netflix'te.

Nasıl uyuyorsun Ebru Yaşar ve Gülden Mutlu? Güzel sabahlar diliyoruz. Çay Şekeri programımızın son dakikalara geldi. Sinemadan bahsetmiştik. Şenol diyor ki benim üst komşular haftada sık sık film çeviriyorlar galiba, çok garip sesler geliyor diyor. Sesler bazen yakınlaşıyor bazen uzaklaşıyor diyor. Ev büyükse yukarıda. Eltiler savaşıyor filmine, ben de hanımla gittim, kavga ettik çıktık diyor. Hanımı bir kere sinemaya götürdüm demiş. Muhammed arkadaşımız Dillenburg'dan, o da Kurtlar Vadisi pusuydu, bir daha sinemaya gitmem dedi diyor. Handan yazmış. Diyor ki sinemada diyor korku filmlerini severim diyor. İnsan diyor çok korkuyor. Evet, koro halinde korkuyorsun. Ama hani korku filmi bence sinemada değil de aslında hani evde izlenmeli. Neden? Niye? Çünkü abi hani sinemada herkesin yanında izliyorsun. O kadar korkmazsın ama evde yalnız izleyeceksin korku filmini. Ya da bir arkadaşınla izleyeceksin. Ondan sonra hadi git bakalım tuvalete. Kansubete.com Kansubete das Licht anmachen. Hiç korku filmine gitmedim ha sinemadan. Bir gidip şöyle bir gülmek lazım insanlara bakıp. Onlar korkudan altına, ben gülmekten altıma.

0: Zinet Salih Deli Divanenim dedi Çay Şekeri programımızın son dakikaları.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Güzel sabahlar diliyorum. Bak bir dinleyicimiz yazmış. Mesude diyor ki Hannibal Lecter filminde 2 hafta evde yalnız WC'ye mutfağa gidemedim diyor. İşte korku filmi evde izlediğin zaman öyle oluyor. Demek ki bu olmasın diye insanlar korku filmini sinemada izliyor. Anladın? Saatlerimiz 10 oldu. Umarım güne keyifle, enerjiyle, eğlenceyle başlamışızdır. Buna küçük bir katkım olduysa ne mutlu bana. Katkınız için, mesajlarınız, katılımınız için teşekkür ediyoruz efendim. Yarın duyuşmak üzere. Radyolarınız açık olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Auch in den USA sind die hohen Spritpreise ein großes Thema. Die Regierung prüft jetzt einen Exportstopp für Diesel. Die USA produzierten viel Diesel. Ein Exportstopp könnte einen kleinen Effekt auf die Spritpreise im Land haben, sagte US-Präsident Trump.
2: Das Problem ist hausgemacht. Vor allem der von Trump angezettelte Iran-Krieg hat die Spritpreise in neue Sphären katapultiert. Benzin kostet in den USA fast 50% mehr als vor dem Krieg. Die Menschen werden unruhig, beschweren sich und setzen Trump ordentlich unter Druck. Sollten die USA die Diesellieferungen wirklich vollständig oder teilweise einstellen, dürften die Preise bei uns in Europa noch stärker steigen als ohnehin schon. Denn die USA sind ein wichtiger Diesellieferant für Europa. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Angesichts weitreichender US-Sanktionen muss der Iran internationale Flüge in der Region streichen. Flughäfen im irakischen Bagdad und Maskat im Oman würden ab heute keine iranischen Flüge mehr annehmen, berichtet die Nachrichtenagentur ISNA unter Berufung auf die iranische Luftfahrtbehörde. Auch Flüge iranischer Fluggesellschaften ins benachbarte Aserbaidschan seien ab sofort aufgehoben, berichtet die Zeitung SAK. Die USA hatten angekündigt, alle iranischen Fluggesellschaften stilllegen zu wollen und setzen dafür auch Drittstaaten unter Druck. Bei den Ausbildungsplätzen in Deutschland sieht es noch recht gut aus, aber danach wird es düster. Für Berufsanfänger ist der Weg ins Arbeitsleben deutlich schwieriger geworden, hat eine Analyse der Online-Jobbörse Indeed ergeben. Demnach gibt es rund 2/3 weniger Stellenangebote für Einsteigerjobs seit dem Rekordjahr 2022. Der Rückgang zieht sich durch alle Branchen. Am stärksten betroffen sind Bürojobs. In diesem Jahr hat es mehr als 1 Million Mal geblitzt. Das teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen NoCast mit.
3: Diese Zahl zeigt noch einmal, dass wir einen sehr trockenen Sommer hinter uns haben. Denn entscheidend dafür, ob Jahre blitzreich oder blitzarm sind, ist, ob Hitze und Feuchtigkeit zusammenkommen. Diese Kombination begünstigt Gewitter nämlich, so NoCast. Die meisten Blitze gab es laut dem Blitzortungsunternehmen im Juni. Am häufigsten hat es Schleswig-Holstein getroffen. Hier war die Blitzdichte dieses Jahr am höchsten. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İzmir Menderes Belediyesi'nde ikinci dalga operasyon var. Senden alalım ayrıntıları.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberiydi bu. İzmir Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen bir soruşturma vardı. Bu da soruşturmada ikinci operasyon oldu. Belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Açıklamalarını alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle İsrail üzerinde baskı kurulmasını bir kez daha istedi ve Filistin'in mücadelesini duyurmaya devam edeceğiz dedi. 174 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu dedi ve özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilişkin dünya beşten büyüktür ilkesiyle reforme edilmeli mesajını bir kez daha iletmiş oldu. Ve aynı zamanda uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Dün Manisa Turgutlu'da bir lisenin önündeki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Okul saldırısının ardından sosyal medyada paylaşımlar da soruşturuluyor. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, tabii öncelikle şunu söyleyelim, 11 öğrenci yaralandı, 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı dün son olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ve aynı zamanda saldırıda kullanılan silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğunu ve öğrencinin silahı dedesinin evinden aldığını belirtti. Ve bu olayın ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapanlar vardı ki 92 hesaba erişim engeli getirildi ve bir soruşturma başlatıldı.
4: Türk Hava Yolları 2026'da Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildi. Ayrıntılarını alalım bu önemli gelişmenin.
5: Evet, 2026 Skytrax Dünya Hava Yolu ödülleri vardı ki bu ödüller içerisinde Türk Hava Yolları Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülüne layık görüldü. Ayrıca sadece bu kadar da değil, dünyanın en iyi business sınıfı ikramı, Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu kategorilerinin de bulunduğu toplam 8 ödüle layık görüldü Türk Hava Yolları.
4: Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin oldu. Senden bu hızlı geçen maçı alalım.
5: Evet, hızlı geçen bir maç, senin de söylediğin gibi en başında birebir mücadele devam ederken daha sonra Fenerbahçe üstünlüğünü ortaya koymaya başladı ve basketbol erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe tarifin kazandı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 7 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 5 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 6 ile 21 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 99 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 49 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 79 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Koblenz'te lezzetin yeni adresi Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar hizmetinizde. Nefisso Koblenz'te ailenizle birlikte lezzete davetlisiniz.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim polisi ve savcılığı kentteki kundaklama ve silahlı saldırıların uluslararası faaliyet gösterdiği belirtilen bir suç örgütüyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturmacılara göre şüpheliler Türkiye'den gelen göçmen kökene sahip işletmecilerden haraç talep etti. Mannheim, Frankfurt, Duisburg, Borna ve Leipzig'te 18 ila 29 yaşlarında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına hareket ettiği öne sürülüyor. 9 aramada gerçek silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Mann Plus Humus Baya fabrikasını kurtarmak için IG Metal ve iş yeri temsilciliğinin hazırladığı alternatif planı reddetti. Şirket tesisi 2028 sonuna kadar kapatmayı ve yaklaşık 600 kişilik istihdamı sona erdirmeyi planlıyor. IG Metal sendikası kararın çalışanlar açısından ağır bir darbe olduğunu bildirirken sendika fabrikadaki işlerin korunması için mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. Otomotiv yan sanayi şirketi TTF'in Koblenz tesisinde planlanan işten çıkarmalar konusunda şirket IG Metal ve işçi temsilcileriyle uzlaşmaya vardı. Yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerin ardından hazırlanan anlaşmanın henüz çalışanlar tarafından onaylanması gerekiyor. IG Metal üyeleri çarşamba günü oylama yapacak. TTF daha önce Koblenz'de yaklaşık 500 pozisyonu azaltmayı planladığını açıklamıştı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet emeklilik, sağlık ve bakım reformlarında geri adım atmak istemiyor. Başbakanlık Dairesi Başkanı Nina Wagen, planların önümüzdeki haftalarda hızlıca hayata geçirileceğini söyledi. Wagen, emeklilik komisyonunun önerilerinin bir bütün olarak uygulanması gerektiğini belirtirken, son

0: Konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

Limes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Limes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Die Bundesregierung will Straftaten mit K.O.-Tropfen härter bestrafen. Heute bringt Justizministerin Hubig ihren entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag ein. Wer andere Menschen mit K.O.-Tropfen wehrlos macht, soll künftig mit mindestens 5 Jahren Gefängnis bestraft werden.
2: Für den Einsatz von K.O.-Tropfen für Sexualdelikte oder Raubüberfälle gilt aktuell in der Regel nur eine Höchststrafe von 3 Jahren. Denn K.O.-Tropfen gelten bislang nicht als gefährliches Werkzeug. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern. K.O.-Tropfen und andere Mittel oder Substanzen, die geeignet sind, erhebliche Verletzungen oder erhebliche gesundheitliche Schäden herbeizuführen, wie es im Gesetzentwurf heißt, werden jetzt rechtlich so eingestuft wie eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug. Uli Reitinger, Berlin.
1: Das Bundeskabinett hat einen 10-Punkte-Plan gegen Missbrauch von Sozialleistungen aufgestellt. Innenminister Dobrindt und Sozialministerin Baas stellen die Pläne am Nachmittag im Detail vor.
3: Die Regierung will harte Kante zeigen. Ganz konkret sind zum Beispiel strengere Regeln für EU-Ausländer geplant, die hier Sozialleistungen bekommen. Man will Schwarzarbeit stärker bekämpfen und vor allem Banden, die Menschen hier ins Land holen, sie ausbeuten und in Schrottimmobilien unterbringen. Es geht also unterm Strich um viel Geld, kriminelle Machenschaften und auch um mehr Gerechtigkeit. Bis Ende des Jahres soll der Aktionsplan umgesetzt werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: In der gerade beendeten Badesaison sind mehr Menschen in Deutschland ums Leben gekommen als im Sommer des Vorjahres. Zwischen Anfang Mai und dem Ende der Sommerferien ertranken 248 Menschen, 12 mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Das teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit. Fürs neue Jahr empfiehlt der Lonely Planet wieder weltweit ausgewählte Reiseziele, davon auch eines in Deutschland. Die Bauhausstadt Dessau gehört für den Reiseführer zu den 25 besten Reisezielen im kommenden Jahr. Im Buch Lonely Planet Best in Travel 2027 wird die Stadt in Sachsen-Anhalt als eine Destination präsentiert, die man unbedingt besuchen sollte. Neben Marokkos Hauptstadt Rabat, der Millionenmetropole Chengdu in China oder Abu Dhabis Museum in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İzmir Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon var. Senden alalım ayrıntıları.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberiydi bu. İzmir Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen bir soruşturma vardı. Bu da soruşturmada ikinci operasyon oldu. Belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Açıklamalarını alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle İsrail üzerinde baskı kurulmasını bir kez daha istedi ve Filistin'in mücadelesini duyurmaya devam edeceğiz dedi. 174 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu dedi ve özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilişkin dünya beşten büyüktür ilkesiyle reforma edilmeli mesajını bir kez daha iletmiş oldu. Ve aynı zamanda uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Dün Manisa Turgutlu'da bir lisenin önündeki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Okul saldırısının ardından sosyal medyada paylaşımlar da soruşturuluyor. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, tabii öncelikle şunu söyleyelim, 11 öğrenci yaralandı, 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı dün son olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ve aynı zamanda saldırıda kullanılan silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğunu ve öğrencinin silahı dedesinin evinden aldığını belirtti. Ve bu olayın ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapanlar vardı ki 92 hesaba erişim engeli getirildi ve bir soruşturma başlatıldı.
4: Türk Hava Yolları 2026'da Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildi. Ayrıntılarını alalım bu önemli gelişmenin.
5: Evet, 2026 Skytrax Dünya Hava Yolu ödülleri vardı ki bu ödüller içerisinde Türk Hava Yolları Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülüne layık görüldü. Ayrıca sadece bu kadar da değil, dünyanın en iyi business sınıfı ikramı, Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu kategorilerinin de bulunduğu toplam 8 ödüle layık görüldü Türk Hava Yolları.
4: Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin oldu. Senden bu hızlı geçen maçı alalım.
5: Evet, hızlı geçen bir maç, senin de söylediğin gibi en başında birebir mücadele devam ederken daha sonra Fenerbahçe üstünlüğünü ortaya koymaya başladı ve basketbol erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe tarifin kazandı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Mannheim, Almanya'daki tesisini korumaya yönelik IG Metall ve İş Yeri Temsilciliğinin alternatif sunduğu planı reddetti. Şirket yaptığı açıklamada tesisi 2028 sonuna kadar kapatmayı planladığını bildirdi. Mannheim ayrıca yaklaşık 600 kişilik istihdamı azaltmayı ve üretimi Almanya dışına taşımayı hedefliyor. Üretimin hangi ülkeye kaydırılacağı ise şu ana kadar açıklanmadı. Sendika karara tepki gösterdi, mücadele mesajı verdi.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel'i dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Koblenz'de lezzetin yeni adresi Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar. Açılışı özel 21 ile 27 Eylül tarihlerinde, döner sadece 5 euro.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim polisi ve savcılığı kentteki kundaklama ve silahlı saldırıların uluslararası faaliyet gösterdiği belirtilen bir suç örgütüyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturmacılara göre şüpheliler Türkiye'den gelen göçmen kökene sahip işletmecilerden haraç talep etti. Mannheim, Frankfurt, Duisburg, Borna ve Leipzig'te 18 ila 29 yaşlarında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına hareket ettiği öne sürülüyor. 9 aramada gerçek silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Mann Plus Humus Baya fabrikasını kurtarmak için İG Metal ve İş Yeri Temsilciliğinin hazırladığı alternatif planı reddetti. Şirket tesisi 2028 sonuna kadar kapatmayı ve yaklaşık 600 kişilik istihdamı sona erdirmeyi planlıyor. İG Metal Sendikası kararın çalışanlar açısından ağır bir darbe olduğunu bildirirken sendika fabrikadaki işlerin korunması için mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. Otomotiv yan sanayi şirketi TTF'in Koblenz tesisinde planlanan işten çıkarmalar konusunda şirket İG Metal ve işçi temsilcileriyle uzlaşmaya vardı. Yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerin ardından hazırlanan anlaşmanın henüz çalışanlar tarafından onaylanması gerekiyor. İG Metal üyeleri çarşamba günü oylama yapacak. TTF daha önce Koblenz'de yaklaşık 500 pozisyonu azaltmayı planladığını açıklamıştı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet emeklilik, sağlık ve bakım reformlarında geri adım atmak istemiyor. Başbakanlık Dairesi Başkanı Nina Vaak'ın planların önümüzdeki haftalarda hızlıca hayata geçirileceğini söyledi. Vaak'ın emeklilik komisyonunun önerilerinin bir bütün olarak uygulanması gerektiğini belirtirken, son eyalet seçimlerindeki kayıpların ardından ise Sosyal Demokrat Parti içinde bazı reformların yeniden değerlendirilmesi yönündeki çağrılar arttı. Almanya'da enerji giderleri yeniden artıyor. Hanelerin enerji maliyetleri Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre %10,5 yükseldi. Doğalgaz fiyatlarında yıl sonuna kadar %10 ila %20 arasında yeni artış ihtimali konuşuluyor. Kalorifer yakıtı, benzin ve dizel de pahalandı. Federal hükümet kısa vadeli destek seçeneklerini değerlendiriyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı. New York merkezli imza törenini ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve özerk Grönland Yönetimi Başbakanı Jens Frederik Nielsen katıldı. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'daki askeri faaliyetleri genişleyebilecek, ancak adanın Danimarka Krallığı içindeki statüsü ve Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkı korunuyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli siyasi onayların tamamlanması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Grönland'da stratejik açıdan kritik önem taşıyan ve benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip diyerek açıklamasını tamamladı.
1: Dieser Deal zwischen dem Königreich Dänemark und den Grönländern gibt den USA dauerhafte Kontrolle über die Sicherheit und alle anderen Belange auf dem Territorium. Das gibt uns die Fähigkeit, alles zu tun, was notwendig sein könnte, um den amerikanischen Kontinent, Europa und andere Staaten zu verteidigen. Kein Gegner der USA darf militärisch in Grönland präsent sein. Wir dagegen werden sofort mit dem Aufbau einer großen Militärpräsenz an passenden Standorten beginnen. Developing a large military presence in the
0: appropriate locations. Değerli dinleyenler, Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İran'a geniş yer ayırdı. Trump, İran'ın Avrupa'ya ulaşabilecek bir füze geliştirdiğini ifade ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı askeri müdahalesini bu çerçevede savundu. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini tekrarlayan Trump, Tahran'la yeni bir anlaşmaya açık ve yakın olduğunu da söyledi. Alman haber ajansı DPA muhabiri Trump'ın açıklamalarını yakından izledi.
2: Ja, dass iranische Atomwaffen Europa bedrohten, das werde er nie zulassen, beschwor Trump. Und er gab sich sehr siegessicher und meinte, dass es nach den US-Zwischenwahlen hier ganz bestimmt einen Deal mit dem Iran geben werde. Trump rüstete sich mit dem Gaza-Abkommen, mit seiner Aktion in Venezuela und dem Grönland-Deal. Zur Kontrolle der Arktis wollen sich die USA dort umgehend ziemlich groß militärisch etablieren. Trump will auch, dass alle Staaten den, so Trump, korrupten internationalen Strafgerichtshof verlassen. Und er, der Friedenspräsident, prophezeite ein baldiges Kriegsende in der Ukraine.
0: Değerli dinleyenler, Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu 81. kez bir araya geldi. Üye 193 ülkenin tamamının eşit temsil hakkına sahip olduğu Birleşmiş Milletleri'nin en kapsayıcı ana karar alma organı olan Genel Kurul, bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde dünya liderlerini ve diplomatik heyetlerini konuk ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinde CDU'nun ağır kayıplar yaşamasının ardından parti içinde tartışma büyüyor. Başbakan Merz üzerindeki baskı artıyor. CSU lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de hükümetin reform çizgisini sürdürmesi gerektiğini fakat seçim sonuçlarının bir uyarı olarak görülmesinin şart olduğunu söylüyor.
2: Wir sind konstruktiv zu Berlin. Wir legen aber auch den Finger in die Wunde, wenn wir der Überzeugung sind, es geht in eine falsche Richtung. Und wir alle wissen, dass Berlin am Scheideweg ist. Und dass es jetzt ganz wichtig ist, in den nächsten Wochen Stabilität, Unterstützung, Luft unter den Flügel zu bekommen.
1: Söder'e göre reformlardan vazgeçmek doğru değil. Ancak hükümetin seçimlerden gelen uyarıyı dikkate alması ve reformların toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkisini daha dikkatli değerlendirmesi gerekiyor.
2: Wir sind der festen Überzeugung, dass es Reformen

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Himes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

Evet, günlerden çarşamba, rengarenk yine başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ve uzun zamandır görüşemiyoruz, biliyorsunuz. Tam 24 saat oldu. Yine vallahi hasret kaldım size, ayıptır söylemesi. Önümüzde 2 saat var. 2 saat boyunca güleceğiz, eğleneceğiz. Bazen birbirimize hafiften takılacağız. Bazen de Hakan yine nereden buldun bunu diyeceğiniz konulara dalacağız arkadaşlar. Üstüne de en güzel parçalarla coşacağız. Hangi şarkılarmış onlar? Biraz sonra başlayacağız. Ama bakın, bu programı ben tek başıma yapmıyorum, biliyorsunuz. Siz de buradasınız. Yani konulara dahil olun, çekinmeyin. Canlı telefon bağlantımız var. Arayın, ne varsa içinizde dökün. Sesli mesaj gönderin, yazılı mesaj olarak anlatın. Muhabbet karşılıklı çok daha güzel. Bence. Burası da öyle böyle DJ Hakan konuşsun, siz dinleyin programı değil tabii ki. Burası rengarenk. Siz bana takılacaksınız, ben size hafiften takılacağım ama kalp kırmak yok. Gülmek serbest tabii ki, her zamanki gibi. Ve kemerleri bağlayın, 2 saat boyunca başınızın tatlı belası yine burada. Ben DJ Hakan, rengarenk başlıyor.

Çelik sizler için seslendirdi. Ateşteyim dedi. 13-10 saatlerimiz. Neredesiniz? Metropol FM. Rengarenk'tesiniz arkadaşlar. Niye şaşırdın? Şaşıracak bir şey yok. Evet, burada yine mi sen? Sen diyor, hoş geldin. 22 saat oldu, yoksun diyor. Evet, yani iyi ki de yokum. Bir diğer dinleyeceğim. Abi bir şey merak ettim. Senin moralin her gün yüksek mi böyle ya? Maşallah. Ya deli her gün bayram olduğu için. Yani böyle. Yani ben böyle idare ediyorum işte. Selam, ben Mustafa. O bağızına Hakan, senin matematikte zayıf görüşmeni 24 saat değil, 22 saat oldu. Çok da doğru söylüyorsun. Ben sizi denedim. Yersiniz arkadaşlar. Evet, ve çok ilginç bir konuya değineceğim. Biraz sonra başlayacağız. Konumuz ise Türkiye'den gelip de burada yaşayıp da bazı görgü, daha doğrusu görgü diyecektim, yok ya, kurallar vardır biliyorsunuz, örf adetler vardır, gelenek görenekler vardır, buna şaşıran bazı yeni vatandaşlarımız var burada. Öyle diyelim, vatandaşlarımız neye şaşırıyorlar arkadaşlar? Bunu sizlerle tabii ki de oturacağız, tartışacağız, ama sizlerin de katılımınız çok önemli benim için. Ben böyle tek başına böyle deliler gibi konuşmak istemiyorum. Sizler de bir şeyler söyleyin bu konu hakkında. Olaya maydanoz olun yani, tamam mı? Evet, ve şimdi Edis'le devam ediyoruz. Konumuz neymiş? Az sonra. Sakın radyolarınızdan ayrılmayın. Metropol FM'desiniz. Rengarenk'isiniz. Bütün gününüz

0: Métropole FM.
1: Metropol FM'lisiniz. Gelen mesajlara bir kulak verelim.
2: Hakan neredesin sen Hakan? Seni bekliyoruz sabahtan beri. Gözlerimiz yollarda kaldı ya.
1: Patlama, geldim işte. Bir diğer dinleyicim Almanya'nın delisi. Seni en son 22 saat önce duyduk. Yani 22 saat sonra sana kavuştuk. 24 değil, hesabı bilelim. Ben Mannheim'den Mustafa Işık yol. Tamam arkadaşlar. Böyle bana giydiriyorsunuz, sağ olun. Ben bir hata yaptım. Genel sözümse. Evet, bir diğer dinleyicim. Burcu diyor ki, merhabalar Hakan, bugün ben Belçika'dayım diyor. Ama bir saate geri döneceğim Belçika'dan. Ha, tamam, kapatıyoruz. Kapat müziği, tamam. Burcu iyi mi böyle? O da zaman yapmayı tamam. Neyse, banttan da dinleyebilirsin. Evet, konumuza geliyoruz arkadaşlar. Konumuz Türkiye'den gelenler birçok. Daha doğrusu biraz da Türkiye'den gelenleri, yeni gelenleri bu ilgilendiren bir olay. Türkiye'den gelip de burada ana bu neymiş böyle dediğiniz bir konu oldu mu? Yani nasıl almalı? He? Dimağın zovas dediğiniz herhangi bir konu var mı? Bunu bana lütfen mesajla, telefonla veyahut da sesli mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Ama olaya daha detaylı bir şekilde gireceğim. Öncesinde

Evet, rengarenkesiniz arkadaşlar. Rengarenkte ve konumuz gayet hassas. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'den Almanya'ya yeni gelenlerin bazen burada görüp de bir dakika ya burada işler böyle mi yürüyor? Böyle dediği şeyler oluyor değil mi mesela? Örf olsun, adet olsun, ne bileyim yaşam tarzı dersin, kültür farkı dersin, tüm bunlara eyvallahız. Şimdi bizim Türkiye'de çok normal gördüğümüz böyle bir şey burada garip karşılanabiliyor değil mi? Burada gayet sıradan olan bir şey bize ilk başı böyle başta yani böyle acayip gelebiliyor. Evet, buraya kadar tamamız. Şimdi bence bunda da kötü bir şey yok aslında. Yani insan alışmadığı şeyi böyle görünce şaşırır ilk etapta. Şimdi mesela daha doğrusu bana soracak olursanız burada mesele şaşırmak değil. Hemen bu yanlış damgasını yapıştırmamak arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü bazen yanlış değil, sadece farklıdır olaylar. Şimdi geçenlerde bunu kendi oğlumla yaşadım. Kapalı havuza gidiyorlar. Havuzdan çıkmış, duş almaya girmiş. Bir baktı yetişkin insanlar gayet rahat böyle anadan doğma çıplak bir şekilde duş alıyorlar değil mi? Ve sonra bana geldi dedi ki eve gelince, ben bunu çok garipsedim. Böyle olması şart mı dedi. Ben ilk önce burada tabii ki böyle bir kitlendim kaldım arkadaşlar. Bu mutlaka sizin de başınıza gelmiştir bunun gibi olaylar. Ve şimdi ne diyeceğimi, daha doğrusu oğluma daha böyle açık bir şekilde, anlayacağı bir şekilde nasıl bunu izah edebilirim dedim. Şöyle dedim, bak oğlum dedim, sana garip gelmesi çok normal. Çünkü biliyorsunuz sen başka bir kültürün içinde büyüdün. Türkiye'de insanların mahremiyet anlayışı biraz daha farklı olabiliyor. Çocuğum daha doğrusu bu sene Türkiye'den geldi. Şimdiye kadar Türkiye'de okula gidiyordu. Ondan sonra şimdi Almanya'da ise özellikle böyle yüzme havuzu olsun, sauna, spor salonu gibi yerlerde çıplaklık daha doğal karşılanabiliyor dedim kendisine. Yani mesele bunu yapmak zorundasın meselesi değil. Kimse sana sen de böyle olacaksın diyemez zaten. Kimse buna cüret de edemez ama başka insanların kendi kültürleri içerisinde bunu normal görmesine de şaşırmamak lazım. Öyle değil mi? Yani aslında bence asıl mesele şu. Her ülkenin normal dediği şey farklı olabiliyor. Sen kendi sınırını korursun, başkalarının sınırında saygı duyarsın. Önemli olan da bu. Şimdi Almanya'ya gelince en çok öğrendiğin şeylerden biri de bu oluyor zaten. Bana tuhaf geliyor. Başka şey, yanlış demek başka şey. Nasıl yanlış? Kime göre yanlış değil mi? Oğlum da bana ama baba adam gayet rahat rahat geziyor dedi. Ben de dedim ki evladım bak sen şaşırıyorsun ama adam şaşırmıyor. Bu şekilde. Sadece bu değil tabii ki. Bizi şaşırtan başka şeyler de var. Geçenlerde sosyal medyada dolaşırken bir kadının bir serzenişine denk geldi. Şimdi onu biraz sonra sizi çalacağım. Bu konu hakkında sizin düşüncelerinizi alacağım. Az sonra radyonuzdan sakın ayrılmayın. Mikrofona ben Nijakan.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı. New York merkezli imza törenini ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Özerk Grönland Yönetimi Başbakanı Jens Frederik Nielsen katıldı. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'daki askeri faaliyetleri genişleyebilecek, ancak adanın Danimarka Krallığı içindeki statüsü ve Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkı korunuyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli siyasi onayların tamamlanması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Grönland'da stratejik açıdan kritik önem taşıyan ve benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip diyerek açıklamasını tamamladı.
1: Dieser Deal zwischen dem Königreich Dänemark und den Grönländern gibt den USA dauerhafte Kontrolle über die Sicherheit und alle anderen Belange auf dem Territorium. Das gibt uns die Fähigkeit, alles zu tun, was notwendig sein könnte, um den amerikanischen Kontinent, Europa und andere Staaten zu verteidigen. Kein Gegner der USA darf militärisch in Grönland präsent sein. Wir dagegen werden sofort mit dem Aufbau einer großen Militärpräsenz an passenden Standorten beginnen.
0: Değerli dinleyenler, Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İran'a geniş yer ayırdı. Trump, İran'ın Avrupa'ya ulaşabilecek bir füze geliştirdiğini ifade ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı askeri müdahalesini bu çerçevede savundu. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini tekrarlayan Trump, Tahran'la yeni bir anlaşmaya açık ve yakın olduğunu da söyledi. Alman haber ajansı DPA muhabiri Trump'ın açıklamalarını yakından izledi.
2: Ja, dass iranische Atomwaffen Europa bedrohten, das werde nie zulassen, beschwor Trump. Und gab sich sehr siegessicher und meinte, dass es nach den US-Zwischenwahlen hier ganz bestimmt einen Deal mit dem Iran geben werde. Trump rüstete sich mit dem Gaza-Abkommen, mit seiner Aktion in Venezuela und dem Grönland-Deal. Zur Kontrolle der Arktis wollen sich die USA dort umgehend ziemlich groß militärisch etablieren. Trump will auch, dass alle Staaten den, so Trump, korrupten internationalen Strafgerichtshof verlassen. Und er, der Friedenspräsident, prophezeite ein baldiges Kriegsende in der Ukraine.
0: Değerli dinleyenler, Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu 81. kez bir araya geldi. Üye 193 ülkenin tamamının eşit temsil hakkına sahip olduğu Birleşmiş Milletleri'nin en kapsayıcı ana karar alma organı olan Genel Kurul, bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde dünya liderlerini ve diplomatik heyetlerini konuk ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
4: Metropol FM'lisiniz, rengarenktesiniz arkadaşlar ve konumuz ise biliyorsunuz Türkiye'den Almanya'ya yeni gelenler, bazı burada görüp de bir dakika ya, burada işler böyle mi yürüyor dediği şeyler oluyor değil mi? Örf olsun, adet olsun, ne bileyim, yaşam tarzı, kültür farkı. Ondan sonra gelenek, görenekler vardır böyle. Şaşırıyorlar böyle. Aa, nasıl böyle? Sizin de var mı arkadaşlar Türkiye'den geldiğinizde? Veyahut da şu anda hala, yani ben buna şaşırıyorum dediğiniz herhangi bir olay söz konusu mu? Evet, bir dinleyicim var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
5: Merhabalar, ben Emre Uçgeç. Nasılsınız efendim?
4: İyiyim, sizleri sormalı Emre Bey. Nasıl keyifler?
5: Şükür abim, hamdolsun. Valla biz de ne yapalım işte, glans fazla yapıyoruz. Aynı bildiğin gibi uğraşıyoruz. Gazı, tihbal, devam.
4: Her şey var sende diyorsun Emre. Ne iş ya, olsa yaparız ya. Abi.
5: Ne için abi? Türkiye'den geldik.
4: Aa, Türkiye'den geldiysen bu tam ne kadardır buradasın?
5: Abi 2 senedir buradayım.
4: Ha, 2 sene oldu, daha yenisin sen, daha çaylaksın.
5: Ya toyuz ya, biz yeni gelin geldik.
4: Yeni gelin. Evet, seni dinliyoruz. Bu konu hakkındaki düşüncelerin nedir?
5: Valla baba, benim ilk dikkatimi çeken konu asansör oldu. Asansör, yani atıyorum Berlin'de yaşıyorum ben. Berlin'de 1000 tane ev varsa abi 900 tanesinde asansör yok. Bir. İkincisi fax olayı oldu. Ya ben bakıyorum posta kutusuna bir dünya mektup gelmiş. Ya ben Türkiye'de yılda bir kere posta kutusunu açıyordum. Yılda bir kere bak, bir kere, o da ceza meza gelse öyle, öbür türlü yok. Abi burada her yer radar. Bir. İkincisi, hani en ufak bir şeyde hemen mektup gönderiyorlar. Atıyorum orada bir ağır bir ifaden olduğunda bile polis diyor ki sana, hani Emre oğlum arıyor seni, arıyor ya. Arıyor. Emre oğlum gel bakalım, bir ifaden var. La abi ne oldu? Ya abi sen gel ya, ne olduğunu burada konuşuyoruz.
4: Yani Türkiye'de bu dediğin Türkiye'deki oluyor değil mi? Burada mektup geliyorsun, evet.
5: Ya burada zaten söylese anlamam ki, Almancam yok. Hani ondan sonra gidiyoruz abi, ifadeyi veriyoruz. Burada öyle bir şey yok, anladın mı? Onun için
4: şaşırdım. Peki bunlar, seni en rahatsız eden, şimdi bunlardan hepsini, şimdi çok fazla örnek vardı, bir örnek daha alayım sana. En fazla seni rahatsız eden
5: ne? Trafik. Abi ben Neukölln'de oturuyorum, Wedding'de çalışıyorum. Abi şu otobanın hiçbir zaman yol çalışması bitmiyor ya. Bitmiyor. Rezillik, rüsvalık ya.
4: Yani yol çalışmaları onda seni ben rahatsız ediyor burada, Almanya'da diyorsun.
5: Evet abi.
4: Ya ben Türkiye'de
5: şöyle
4: geliyorum.
5: Bir dakika. Şöyle bir açıklama yapayım mı?
4: Hadi bakayım.
5: Abi Berlin'deki yol çalışmaları gibi bir aşk istiyorum. Hiç bitmesin.
4: Vay. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Şöyle bir şeye ben tanık, çok birçok kez tanık

0: bakalım.
1: Hayırlı işler diliyorum sana. Kendine iyi bakıyorsun.
0: Öpüyorum abi.
1: Ben de. Hoşça kal. Çüss. Susturamadık adamı. Ama bayılıyorum Emre'ye. Muazzam. Tam halktan biri, değil mi? Aynı bizim dilimizden konuşuyor. Hiç kasıntı yok, hiçbir şey var. Ne varsa sal çayıra.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Manhattan'dan Ümit yazmış. Korona zamanı tesbih yapım videolarına merak sarmıştım. Şimdi Keller'de kendime profesyonel bir atölye kurdum ve iş çıkışı orada kendime ve sevdiklerime tesbih yapıyorum diyor. Ümit, beni de seviyorsun değil mi? Bir tane de bana yaparsın. Hakan'la çalışırken çok lazım oluyor bana tesbih.
2: Hasbinallah, hasbinallah, hasbinallah.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: gördüğünüzde yok artık bu niye böyle dediğiniz bir şey mutlaka vardır Almanya'da değil mi? Yani bu bir gelenek olur, bir alışkanlık olur, bir ne bileyim görgü kuralı olabilir. Belki ilk gördüğünüzde de ağzınızın böyle açık kaldı. Belki hala alışamadınız olabilir değil mi? Mesela ne? Sizi Almanya'da en çok şaşırtan şey ne oldu? Gelenek göreneklerden, örf adetlerden bahsediyoruz tabii. Şimdi abi ben bunu görünce beynim kısa devre yaptı dediğiniz herhangi ne var? Yazın, sesli mesaj atabilirsiniz, arayabilirsiniz de 0-32-117-970-71 telefon numaram. Bakalım kim neye şaşırmış? Belki sonunda anlayacağınız ki kültür şoku değil. Topluca ne diyebiliriz buna? Sistem güncellemesi yaşıyoruz değil mi? Evet, bir dinleyeceğim. Bakayım bir sesli mesaj göndermiş.
1: Vallahi Hakan benim ilk geldiğimde çok acayibime giden bu 1 litrelik 1,5 litrelik suları kafaya dikip de içmelerdi yani bardak kullanmadan yani sokağın ortasında benim acayip tuhafıma gitmişti.
0: Oh, nasıl ya o enteresan lan. Bak o da hiç bu yönden var. Düşünüyorsun böyle Türkiye'de var mıydı böyle falan. Ben pek göremedim bilmiyorum. Ya ya folkama kayıt. Bak gözümüzün önünde oluyor ama farkına var mı? Görüyoruz. Daha doğrusu bakıyoruz ama görmüyoruz arkadaşlar. Şimdi buna benzer. Başka neler var? Aklınıza geliyor mu böyle? Yazın bana veyahut da sesli mesaj da atabilirsiniz. Bakayım başka bir dinleyeceğim ne demiş? Bakayım burada. Türkiye'deki reklamların çok daha fazla renkli ve yaratıcı olduğunu fark ettim. Alman müşteriler daha sonuç ve performans odaklı düşünüyor galiba. Öte yandan Türkiye'de de görünürlük ve bilinirlik daha önemli diyor. Vay wow, bak. Das habe ich auch nicht so gemerkt, ne? Görüyorsunuz yavaş yavaş bir şeyler çıkıyor aradan. Sonra başka bir dinleyicim ne diyor? Selamlar Keldaş'ım. Biberah'tan Yusuf abi burada şehirlerde kamera yok diyor. Evlerde diyor perde var diyor. Buna şaşırıyor. Bir diğer dinleyicim. Türkiye'de evlerin içine mutfağı oluyor. Taşındığın zaman mesela bu çok iyi. Ve gerçekten balkonsuz daire yok diyor. Sana bundan sonra sesli mesaj yok Hakan. Olur da gülerim diye. Herkesin farklı bir derdi var arkadaşlar. Var mı? Yazın bana. Neler sizin tuhafınıza geliyor? Biraz sonra sesli mesajlara da yer vereceğim. Öncesinde Funda'nın Deli Et Beni adlı şarkısını Emel Müftüoğlu'dan tanıdığımız bu güzel şarkıyı kendi tarzıyla ve yorumuyla sizlere dile getiriyor. Nerede? Rengarenkte. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofon efendim.

Cengiz'cim hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bugünkü mevzumuz şu: kültür şoku. Yani illa Türkiye'den de yeni gelmiş olmanıza gerekmiyor tabii ki. Burada doğup büyümüş olabilirsin ama hala

0: Metropol FM.
1: Ve arkadaşlar, tam bu kültür farklarından konuşurken sosyal medyada bir video önüme düştü. Türkiye'den Almanya'ya gelmiş bir kadın. Burada doğum günü meselesinde yaşadığı bir şeye bayağı böyle ne yapmış? Şaşırmış. O da tabii ki ama Guten Krieg'e ne yapmış? Şaşırmış. İşte arkadaşlar, bir insan görgüsü olunca benim gibi. Geldi yine başınızın tatlı belası demiştim programı açarken. Burada da Nebahat diyor ki başımızın belası tamam da tatlıyı bilemedim diyor. Ya Nebahat, o kadar haklısın ki aslında burada. Yani hani derler ya, evlat olsa sevilmezin en güzel örneği benim arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Biraz ciddiyetlik lütfen. Evet, devam ediyoruz ve bakalım daha kimler ne diyor. Türkiye'den gelip de burada ya böyle bir şey nasıl olabilir dediğiniz herhangi bir unsur var mı? Gördüğünüz, karşılaştığınız, dinliyoruz.
2: Burada toplu taşımalarda genellikle turnike yok. Hiç yok yani, turnike yok. Bir de pazar günleri hayat resmen burada duruyor.
1: Evet, bu da ilginç bir bakış açısı. Bir diğer dinleyicim, Emre'nin çalıştığına emin misin? Her gün telefonda diyor. Biraz önce arayan dinleyicimize istinaden böyle yapmış. Siz neleri takip ediyorsunuz arkadaşlar? Yani her şey speicher diye das alles im Kopf. Başka işiniz gücünüz yok mu? Yani böyle gereksiz böyle informasyonları beyninize böyle ne yapıyorsunuz? Hazmediyorsunuz. Evet, burada bir başka dinleyicim Zeki diyor ki Hakan abi bakayım. Nase putzen typisch öffentlich hier diyor. Das geht ya gar nicht diyor. Orada yani bilmiyorum. Orada da aslında haklısın. Haksız da değilsin. Bakayım. Burada bir dinleyeceğim. Ne diyor? Dinliyoruz.
3: Var la var. 15 yıldır ben bu Almanya'dayım. Frankfurt'tan güney. La abi bakıyorsun kız çok güzel. Erkek. Yani yakışıklı herif. Tam bütün her şeyi düşünürken bir bakıyorsun. Durduk yere yemek yerken veya başka bir şey yaparken arıyor şu mendili jit diye sümkürüyor. O da var ya, o an dünya güzeli olsa bile benim gözüme şeytan gibi bir şey gözüküyor. Lan bu kadar görgüsüzlük olur mu? Bu anasını sattı bu burnu. Lavaboda temizlenir değil mi? Güzel biliyorum. Ulan yemek yiyorsun burun temizliyor. Yürüyorsun burun temizliyor. Bir şey içiyorsun burun temizliyor. Zurna gibi de ses çıkarıyorlar arkadaş. Hala alışamadım bu şeye. Buradan duyurulur yani.
1: Ya iyi ki duyurdum bunu yani. Bir insan bu kadar güzel mi, böyle olayı yaşayarak anlatabilir mi? Var işte böyle dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Birisi burnunu ne dedi? Hümkürüyor mu dedi? Hüskürüyor mu dedi? Birisi de püf diyor. O da Murat Boz. Şimdi rengarenkte. Metropol FM'de

Renk'te alkışlıyoruz. Mikrofonu ver, mikrofonu ver, ver, ver, ver, ver. Diğer sanatçılarımız var. Onlar da sıra. Gülşen geç şuraya, sağ tarafa. Bekle. Ben bitince mikrofonu vereceğim sana. Evet arkadaşlar, tam bir kültür farklarından konuşurken sizlerden gelen mesajlara da yer veriyorum. Bir dinleyicim diyor ki, evet Almanya Türkiye arasındaki böyle farklı şeyler, daha doğrusu benim garipsediğim çok şeyler oldu diyor. Düğünde rakı merasiminde mikrofonu alıp, rakı mı? Takı olmasın o. Ha, yalnız sonra takı olmuş diyor, rakı diyor ardından da. Takı merasiminde mikrofonu alıp kimin ne taktığını tek tek söylüyorlardı ve ben bayağı bir şaşırmıştım. Orada sıyındı kazan. Türkiye'de yok mu o? Takım merasiminde böyle kim kime ne takmış, var mı yok mu arkadaşlar? Ben bunu var diye biliyorum. Bir diğer arkadaşımız, dinleyicimiz. Merhaba Hakan diyor. Ben 26 yıl önce Almanya'ya geldiğimde şaşırdım. İlk şey otobüslerde büyüklere ve hamilelere hamilelere yer verilmemesiydi. Hep çocuklarıma, bizim memlekette büyüklere, yaşlılara, hamilelere nasıl davrandığını söyledim. Koblenz'den kocaman selamlar olsun diye. Evet doğru söylüyor. Ona ben de farkına vardım. Yani Türkiye'de genelde sadece hamile değil, kadın olduğun zaman, o eskiden, şimdi bilmiyorum nasıl da, en son ne zaman otobüse bindiğimi de hatırlamıyorum. Böyle otobüs U-Bahn'larda, metrolarda olsun, böyle sürekli yer verirlerdi. Evet bir başka dinleyicimiz de diyor ki, mal hochscrollen so. Selam Hakan, ben 71'de Berlin'e geldim. Taşındığımız bina arka cephe ve tuvalet bir kat aşağıda olurdu diyor. Wow. Onun için çok şaşırmıştım. Banyo zaten yoktu diyor. Evet. Bir başka dinleyicim diyor ki, kendime bir örnek vermiştim. Ne demiştim? Ya evlat olsam sevilmezdim dedim. Yani onun en iyi örneği benim aslında dedim. Bir dinleyicim de bana diyor ki, kardeşim kendini haksızlık etme. Evladım olsan eldivenle severim seni. Geçirin, geçirin, geçirebiliriz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Ursula Winkler. Die Bundesregierung will Sozialmissbrauch eindämmen. Dazu beschloss das Bundeskabinett einen 10-Punkte-Aktionsplan. Wirksamer bekämpft werden sollen ausbeuterische Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit sogenannten Schrottimmobilien, wie es in dem Plan heißt. Außerdem soll etwa an per Haftbefehl gesuchte Personen keine Grundsicherung mehr fließen. Bundeskanzler Merz schrieb auf der Plattform X, Missbrauch gehe zulasten aller, die arbeiten und einzahlen. Die Sozialsysteme dürften nicht ausgenutzt werden. Nach Rekordständen in der vergangenen Woche gehen die Spritpreise aktuell zurück. Sowohl Diesel als auch Super E10 waren gestern im bundesweiten Tagesdurchschnitt billiger als am Vortag. Das geht aus Daten des ADAC hervor.
2: Wahnsinnig viel sparen können Autofahrer nicht, aber immerhin im Durchschnitt ist der Spritpreis um 1 bis 2 Cent gesunken im Vergleich zum Wochenanfang. Grund dafür sind wohl vor allem die Rohölpreise, die runtergegangen sind. Seit April dürfen die Tankstellen die Spritpreise nur noch um 12 Uhr raufsetzen und diese Regel, sagt der ADAC, müsse weg, denn Sprit sei kein bisschen billiger geworden. Es gäbe nur größere Preisschwankungen über den Tag hinweg. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: In der gerade beendeten Badesaison sind mehr Menschen in Deutschland ums Leben gekommen als im Sommer des Vorjahres. Zwischen Anfang Mai und dem Ende der Sommerferien ertranken 248 Menschen, 12 mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Das teilt die DLRG mit.
3: Alleine im Juni zählte die DLRG mehr als 100 Todesfälle. Nur 2003 gab es in einem Juni mehr Badetote. Eine Hitzewelle zog besonders viele Menschen ans Wasser. Besonders gefährdet sind Jugendliche und junge Männer zwischen 11 und 30 Jahren. Viele überschätzen sich, sind leichtsinnig, gehen Risiken ein und das, obwohl sie nicht oder nicht gut schwimmen können. Die meisten tödlichen Badeunfälle gab es in Bayern. Hier starben in diesem Sommer 61 Menschen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Die Gestaltung neuer Euro-Banknoten kommt voran. Sie sollen ab Anfang der 30er Jahre schrittweise in Umlauf gebracht werden, das teilte die Europäische Zentralbank mit. Einfließen soll dabei auch das Votum von fast 10 Millionen Europäerinnen und Europäern, die sich an einer Umfrage zum Design der künftigen Euro-Banknoten beteiligt haben. Als Motive kommen die Gesichter berühmter Europäer oder europäische Institutionen und Vögel in Frage.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Gündemi bir istifa haberiyle açıyoruz. Güçlü Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Ne dedi?
5: Evet, öncelikle Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını uzun bir yazıyla kaleme aldı ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Belki de en önemli paragraflardan birisi şuydu. Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. CHP'den istifa etti. Yolunda bağımsız bir şekilde devam edeceğini duyurdu Yavaş.
4: Dünün ve bugünün sıcak konularından biri Manisa'daki saldırı ve yeni gelişmeler var. Saldırganın ifadesi yansıdı. Ayrıca olayla ilgili yeni ayrıntılar da var. Detaylar neler?
5: Evet, saldırganla birlikte toplamda 9 şüpheli gözaltında ki anne, baba, anneanne, dede ve bazı yakınları da gözaltına alınmıştı. 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesi bekleniyor. 3'ünün durumu halen daha ağır ve hastanedeki tedavi süreci devam ediyor. Manisa'daki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı belirtildi. Yine odasında da farklı ideolojilere ait sembol ve notlar bulunduğu da tespit edildi ki bunlardan birisinin de Gamalı Haç olduğu ifade edildi.
4: Güçlü medyaya şöyle bir haber yansıdı. Vatandaşlık maaşı geliyor. Aslı nedir?
5: Şimdi buradaki uygulamanın şöyle olması bekleniyor. Öncelikle onu söyleyelim. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, kısa adıyla buna GETAD deniyor. Yani burada ihtiyacı olanlar için geçerli olacak sadece. Gelir düzeyi düşük ailelere destek verilecek. O da her kişiye aynı destek, her aileye aynı destek verilmeyecek. Mesela Antalya'da verilen destekle Hakkari'de verilen destek aynı olmayacak. İhtiyaçlar ve ailelerin bütçelerindeki ağırlıklar, enerji, ısınma, kira yardım gibi farklılıklar gözetilecek.
4: Konu tatil olunca bir gün bir gündür diyoruz. O bir gün tatil daha resmi tatil günlerine eklenecek mi? Bu yönde haberler var. Detaylar nedir?
5: Mesut, bu uzun süredir konuşulan bir konuydu. Türkiye'de son birkaç senedir gündemdeydi. Özellikle geçen sene daha ağırlıklı olarak gündeme gelmişti. AK Parti'nin geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurduğu ve 21 Mart Nevruz gününü resmi tatil ilan etmeyi öngören yasal düzenlemede sona gelindiği bilgisi paylaşıldı. Meclise sunulması bekleniyor.
4: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: be, şu alkışın sesi niye o kadar çok? Ne kadar görgüsüzsünüz böyle ya. Hayret bir şey. Siz şu üçünüz çıkın şuradan bakayım. İki kişi alkışlasın yeter. Evet arkadaşlar, ve şimdi bu arada tam bu kültür farklarından konuşurken şimdi radyolarını yeni açanlar için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türkiye'den gelip de burada gördüğünüz kültür farkları, yani Almanlar was die Deutschen machen das dediğiniz herhangi bir şey oldu. Wie jetzt dediğiniz, yani ille de Türkiye'den gelmeniz gerekmiyor tabii ki. Burada doğup büyüyenler için de hala birçok şey böyle abes kaçıyor değil mi bize? Mesela yemekte böyle burun temizle, ama o burnunu da nasıl temizliyorlar arkadaşlar ya ben... Resmen orkestra gibi böyle yani. Bir de böyle... Bir de bakıyor açıp bitir. Ama ilginç olan yani karşı taraf da bunu gayet normal algılıyor. Yani böyle bir ayıp olarak görmüyor. Bizim mesela bu ters düşüyor değil mi? Şimdi tam bu kültür farklarından konuşurken sosyal medyada dün bir video önüme düştü. Türkiye'den Almanya'ya gelmiş bir kadın. Burada doğum günü meselesinde yaşadığı bir şeye bayağı böyle bir şaşırmış. Diyor ki ben doğum günümü kutlamak istiyorum ama buradaki bazı şeyler bana çok değişik geldi. Şimdi bakalım neye şaşırmış, onu bir dinleyelim. Aç bakalım evladım. Uğur oynat evladım.
1: Ya Alman kültürü öyle bir kültür ki insan kendi doğum gününde bile her şeyi kendi yapması lazım. Yani şımarması için ufacık bir olanak bile tanınmamış ya. Hani diyorlar ki işte ofise kendin pastanı getireceksin. Yani senin için pasta bile kimse getirmiyor. Ya da işte ne bileyim arkadaşlarını bir yere davet ettiğinde herkesin hesabını senin ödemen gerekiyor. Hani doğum günde şımarman gerekirken hani ben gerçekten o kadar hesap ödedikten sonra nasıl mutlu olabilirim, nasıl şımarabilirim arkadaşlar? Ya o kadar ilginç ki. Hani hatta şey diyorum hep ben böyle, çünkü genelde hep dışarıda kutlarım doğum günümü. Diyorum ki iyi ki hani bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Çünkü ben o kadar hesap ödersem hani akşam bayağı depresyona falan girerim yani. Hiç memnun olmam, doğum günümü de kutlamak istemem gibi geliyor.
0: Evet duydunuz. Hak veriyor musunuz? Hı? Gerçekten bu şaşılacak bir şey mi? Siz de Türkiye'den gelip burada yok artık burada böyle mi yapılıyor dediniz. Herhangi bir adete karşılaştınız. Bu doğum günü mesela. Bu bir örnek. Bir farklı bir örnekti. Ya da tam tersi. Almanya'da böyle normal olup da Türkiye'de yapsan insanın dünü bir daha bakacağı bir şey var mı? Şimdi mukayese edin. Anlatın. Sesli mesaj atın. Yazın. Veyahut da telefonla arayabilirsiniz. 0-32-117-970-71. Merak ediyorum. Bakalım kültür farkını en çok kim neye takılmış? Doğum günü olup da masrafı kendisi üstlenmesi çok şaşırmış. Sizin doğum gününüz en son ne yaptınız? Pastayı size getirirler mi yoksa siz pastayı kendiniz mi hazırladınız? Onun öncesinde Yeşim Salkım'ın şimdi kavanoz dipli dünyayı sizler için çalıyorum bir DJ olarak.

0: Saatlerimiz 14.13 oldu. Rengarenk ilerliyoruz. En güzel şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra beraberiz. Sakın ayrılma. Bak sakın bak. Bak söylüyorum, sakın ayrılma.
1: Koblenz'te lezzetin yeni adresi Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar hizmetinizde. Nefisso Koblenz'te ailenizle birlikte lezzete davetlisiniz.

Evet, Almanya'da normal olan ama Türkiye'de yapsan insanların dönüp bir daha bakacağı bir şey var mı? Ya da tam tersi, aslında tam tersinden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de normal olup da Almanya'da ya da Türkiye'den gidiyorsunuz Almanya diyorsun. Ya bir konuşmayı da bilsem. Allah senin bildiği gibi yapsın diyeceğim ama daha ne yapacağım? Yani Türkiye'den geldiniz, yani Türkiye'den de gelmenin şartı değil. Burada da böyle hala böyle örf adetler Almanları görüyorsunuz. Ya Vicky, Vistas'ın möglich dediğiniz herhangi bir şey var mı diyor. Mert yazmış. Almanların ulu orta gaz bırakmasına çok şaşırmıştım diyor. Doğru söylüyor. Bir tane daha yazmış. Sokak ortasında öpüşmeleri çok komiğime gitti diyor. Onlar öpüşürken karşılığına geçip güldün mü, ne yaptın? Aber das war doch lustig, oder? Sag doch mal richtig, ja. Das fand ich, ich fand das lustig. So. Selam Hakan, bir başka dinleyicim. Benim de yaklaşık 2 sene oldu buraya geleli. Ailemle geldim. Benim dikkatimi çeken eve taşındığımda abi ne mutfak dolabı ne ampul bile yok. O anahtar, priz, bunlara çok şaşırmıştım. Ben selamlar. İyi yayınlar. Zwei Brücken'den Yusuf Karakuş, saygılar. Evet, ısısını yok, sıfır, hiçbir şey yok. Bazılarında sadece bir ocak var. Bütün yani mutfağı söküp götürüyorlar. Almanya'da da böyle, evet. Selam, Almanya'dan Polta abi geleneği, tabak kırma beni şaşırttı. Selamlar İsmail. İsmail bu da yani şaşıracak olay mı Allah'ım? Daha ne, sen hiçbir şey görmemişsin İsmail, vallahi bilmiyorum. Bir başka dinleyicimiz, aramızda lafım olur, çat kapı gel. Böyle bir kültür yok. Bu Almanlarda da yok, sadece Türklerde değil yani. Bir başka dinleyicimiz de merhaba Hakan, Almanya geleli 3 yıl oldu. İlk geldiğimde beni en çok şaşırtan şey şu oldu. İlk geldiğim zamanlar havuza girmiştim. Sonra duş alırken yanıma iki adam geldi. İkisi de çıplaktı, şok oldum. Aklıma hapishane film sahneleri falan geldi, kaçtım oradan diyor. İyi yakalamamışlar seni. Kaçan kovalanır derler ya. Şarkanla idare ediyoruz şimdi. İskender Paydaş'ın en güzel şarkıları.

0: Ve devam ediyoruz kültür şoku arkadaşlar. Almanya'ya gelip de böyle ne, bi, was, so was gibi auch hier dediğiniz, tabii ki Türkçe düşünüyordunuz o zamanlar. Var mı? Ve hala olanlar var değil mi? Burada doğup da büyüseniz bile arkadaşlar, böyle bizim örf adetlerimiz, gelenek göreneklerimize istinaden böyle Almanların böyle karşısında bulmuş oldukları hareketler, tarzlar ve böyle düşünce tarzlarından bahsedelim. Biz şaşırıp kalıyoruz böyle. Wie geht denn das diyoruz. Var mı böyle sizin kafanızda takılı kalan? Yani ne, burada genelde şey var, burun temizleme var yemek esnasında. Orada burada böyle yani orkestra eşliğinde burun temizleyenler var. Bunu biliyoruz. Bunu birçok kez gördük. Bir başka dinleyicim Alper Koç diyor ki Weiblingen'den. Ben 2001'de geldim. Geldiğim evde duş mutfaktaydı diyor. Kuru fasulye pişerken duş alıyordum diyor. Yani artık bu kültür şoku değil, açık büfe spa diyeceğim ben artık. Ya bir tarafta fasulye fokur fokur, bir tarafta da sen köpür köpür. İnsan duşta acıkır mı? Burada acıkıyor arkadaşlar. Evet ve şimdi Nilüfer kim arar diyor ve arayan o kadar dinleyicim var ki, kimle görüşüyorum? Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hatta kalın. Hatta kalın, bu şarkıdan sonra hemen geleceğiz.

0: Ve arkadaşlar, programın sonunda da Anadolu Ateşi var. Mannheim'de Anadolu Ateşi için bilet kazanabileceksiniz. Ona istinaden ne yapmanız gerektiğini programın sonunda size açıklayacağım. Bu Rosenheim'de, Mannheim'deki Rosenheim'de Anadolu Ateşi için dediğim gibi iki tane biletim olacak. Daha da fazla olacak ama dediğim gibi detayları az sonra. Şimdi konumuz neydi? Almanya'da böyle sizi şaşırtan ne oldu? Almanya gelip de kültür şoku. Sadece kültür değil, örf adet falan her şey olabilir ama yapılar da olabilir. Ne bileyim, asansör olabilir. Bir dinleyicim dedi ki, yani ben burada çalışırım Almanya'da, Berlin'de bilhassa. 1000 tane evden belki 900'ünün asansörü yok dedi. Böyle bir şey tespit etmiş. Ich fand das sehr interessant. Bir başka dinleyicim.
1: Abi kolay gelsin. Taksiciyim ben. Bu Almanya'da en üst kattaki balkonların üstünde koruma yok. Hepsi ıslanıyor. Balkona çıkanlar ıslanıyor. Benim kayınçom bile yeni koskocaman ev yaptırdı. 20 metrekare balkon var, üstünde koruması yok abi. Almanya'da durum bu.
0: Senin kayınço bayağı bir ayak uydurmuş o zaman buraya. Burnunu da siliyor mu oğlu orada da? Evet, merhabalar. Kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba. Ben ismim Gülizar. Sene 1973. İşçi olarak geldim Berlin'e. Şimdi benim boyum fazla yok. 1.50. Tuvalete gittim. Tuvalet bayağı yüksek geldi. Şimdi düşünüyorum, ne yapacağım ben? Üzerine çıkılmaz. Bakıyorum tuvalet tertemiz. Ya yani bayağı kendi kendime tuvaletle konuştum. Ondan sonrasını söylemeyeyim. Böyle bir geçmişim oldu. İlk Almanya'ya geldiğimde. Tabii nereden baksam bir 73 sene önce oldu bu olay. Bunu bir sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.
0: Biz İyi teşekkür ederiz. Ama şimdi olayın bir de sonu var ya. Sonunu merak ettik yani.
2: Sonunu ya, ben 73 sene geçti. Şimdi ben de düşünüyorum. Yani tuvalet tertemiz. Diyorum, bu insanlar nasıl yapıyor? Benim boyum küçük.
0: Anladım.
2: Herhalde ondan ben orada bir şaşırdım.
0: Peki sizin evdeki tuvaletin boyu da aynı mıydı? Klozetin?
2: Neredeki?
0: Evde.
2: Hayır, ben Almanya'ya ilk geldiğimi anlatıyorum.
0: Tamam da 73 sene önce geldiniz. Evde şey, dışarıdaki tuvaletten bahsediyorsunuz değil mi? Dışarıda herhangi bir yerde.
2: Yok yok.
0: Ha, evinizdeki. Anladım. Şimdi anladım. Okey. Teşekkür ederim.
2: Bir şey yaşadım ben.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
2: Tamam.
0: Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.
2: İyi günler.
0: Evet arkadaşlar, birbirinden ilginç hikayelerimiz var böyle değil mi? Aklımıza gelen böyle gelmeyecek şeyler de olabiliyor. Bir başka dinleyicim bakayım. Ya, o arada o kadar çok mesaj, sesli mesaj, yazılı mesajınız var. Ben elimden geldiği kadarıyla hepsine yer vermeye çalışıyorum ama çok da fazla muvaffak olamıyorum ama elimden geldiği kadar. Şimdi bakayım. Bir araz önce buradaki düğünlerdeki takı merasimindeki anonsa şaşırmıştım demişti bir dinleyicim. Bir diğer dinleyicim de ben Türkiye'de yok mu bu falan diye sordum. Bir diğer dinleyicim dedi ki Türkiye'de sadece Roman vatandaşlarımızın takı merasiminde anons yapılıyor Hakan diyor. Oh, bunu da ilk defa duydum. Auchtumersin bay. Merhabalar, kiminle görüşüyorum, buyurun. Kapattı, yüzüme kapattı. Ben de ne üzüldüm ama ne üzüldüm biliyor musun?

rengarenk gününüz olsun, programımız gibi. Bir kulağınızdan girsin, bir kulağınızdan çıksın. Biraz da gamsız olun arkadaşlar, vallahi billahi.

0: Burada doğmuş büyümüş birisi olarak bunu söylüyorum. Almanların hala 1 euro ya da 10 sentini istemesi inanılır gibi değil. İnanılır gibi. Biz olsak tamam hadi gel ben sana ısmarlarım deriz. Oldu bitti. 10 sent nedir kardeşim ya? Bu kadar mı düştünüz? Ama tabii ki de...
1: Hakan merhaba, Atilla ben yine. Ben Almanya'ya geleli 18 sene oldu. Bu 18 sene içerisinde birçok anlamadığım şey oldu ama benim en çok aklımda kalan şeydi. Mesela marketlerde veya bekaraylarda işte bizim Türkiye'de mesela 3-5 sent, 3-5 kuruş fazla ya da eksik olduğu zaman hemen mesela toparlayıp düz hesabı alırlar. Mesela atıyorum 12-30 tuttu Türkiye'de. 12 euro versen yeter derler. Mesela bu 18 senede daha ben bir tane bekarayın, marketin, herhangi bir ticaretle uğraşan dükkanın düz hesap aldığını görmedim. Senti sentini alıyorlar maşallah.
2: Evet, şimdi aslında burada biraz sistem meselesi var bana soracak olursanız. Yani Almanya'da birçok şey zaten kuruşu kuruşuna fiyatlandırılıyor biliyorsunuz. 2.79, 3.49, 1.99 gibi. O yüzden o 1-2 sent onlar için boş ver denecek para değil. Yani hesabın bir parçası. Şimdi özellikle fırın gibi yerlerde de kazanç böyle bazen gerçekten küçük küçük marjlardan geliyor arkadaşlar. Yani senin aman üstü kalsın dediğin o 5 sent var ya, böyle günün sonunda yüzlerce müşteride ciddi bir para yapabiliyor. Onu da hesaplamamız gerekiyor. Yani o yüzden ben bunu cimrilikten çok düzen meselesi gibi görüyorum. Şimdi bizde biraz üstü kalsın abi kültürü var ya, işte burada burada da o hesap neyse o kültürü var. Yani biri yanlış biri doğru değil, sadece böyle alışkanlık farklı tabii ki. Ama kabul edelim, Türkiye'den gelince ilk başta insanın içinde böyle ya kardeşim iki senin içinde kasa açılır mı demek geliyor insanın içine, değil mi? Bu tamam alışverişte ama arkadaşlar arasında ben çok önceleri bir arkadaşımla, yani biz iki kız iki erkek dolaşıyorduk. O kızlar aralarında şey dedi bana 10 fenik, o zaman sent yoktu fenik, bana 10 fenik verebilir misin dedi. Tamam veririm dedi, tuttu ona 10 feniği verdi. Ondan sonra 10 feniği alan kız arkadaşım dedi ki yarın veririm sana yine dedi. Ben de şimdi biz bakıyoruz birbirimize, nasıl yarın veririm? 10 feni mi isteyecek? Kız da ne dedi biliyor musun? Ah brauchst gar nicht. Gerek yok. Başka zaman da versen olur dedi. Yani illa alacak o 10 feni.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Mannheim'dan Ümit yazmış. Korona zamanı tesbih yapım videolarına merak sarmıştım. Şimdi Keller'de kendime profesyonel bir atölye kurdum ve ilk çıkışı orada kendime ve sevdiklerime tesbih yapıyorum diyor. Ümit, beni de seviyorsun değil mi? Bir tane de bana yaparsın. Hakan'la çalışırken çok lazım oluyor bana tesbih.
2: Hasbinallah, hasbinallah, hasbinallah.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Ben de Fırat Berlin'den. Ben de komiğime giden bir şey. Şimdi Türkiye'de sürekli bir bayan, bir erkek bir yere yemeye, bir şey yemeye içmeye çıktığı zaman erkeğin şanında mıdır ya? Biz böyle hesabı sürekli ödüyoruz ya. Burada Almanya'da herkes kendi hesabını ödeyince biraz insan bir tuhaf oluyor yani. Düşün yani, bir yere gidiyorsunuz, yemek geliyor. Size herkes kendi yediğinin parasını ödüyor. Değişik bir mentalite.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Ona Alman usulü diyorlar. Yani bunu mutlaka duymuşsundur. Bu sadece Almanya'da değil. Şimdi yavaş yavaş Türklere de böyle yansıdı ve yapıştı hatta. Çökmeler başladı burada da. Herkes kendi ödeyecek diyorlar. Bir başka dinleyicimiz ise, ben 6 yıldır Almanya'da yaşarım. İlk çalışmaya başladığımda iş yerine çay kahve dağıtan biri olmamasını çok garipsemiştim diyor. Biz ülkemizde çok lüks yaşıyormuşuz. Mannheim'den Reyhan. Bu arada umarım biletleri ben kazanırım. Ha, bilet. Evet, programın sonunda arkadaşlar, bilet var. Anadolu Ateşi için biletlerimiz olacak. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Ve bu konu hakkında, bilet değişimle, kültür farklılıkları hakkında düşünceleriniz nelerdir dedim. Bir dinleyicim aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Selam Hakan, ben İzzet Berlin'den.
2: Merhaba İzzet.
3: Çoğu şey söylendi. Lakin ben şunun farkına vardım. 57 seneden beri Almanya'dayım. Türkiye'ye gidince şimdi ben orada biraz dışlanıyorum. Ya sen bayağı Alman olmuşsun diyorlar. Demek ki buradan da oraya bir şeyler götürüyoruz.
2: Peki yani pişman mısın?
3: Yok, hayır değilim. Lakin burada büyüdüm. Ve haliyle bunların kültüründen de kapmamız çok doğal bir şey. Demek istediğim, bizde büyük bir şanslılık var. İki kültürden her şeyi alıyoruz. Ama tuhafımıza gitse de, ama gitmese de. Yani iki kültürün arasında büyüdük. Bu daha iyi anlayabiliyoruz bunları. Yani onların demeçlerini daha iyi anlayıp da kendimizi anlatabiliyoruz. En önemlisi de bu bence bu arada.
2: Bence çok daha iyi. İki kültürü, hatta daha fazla kültürler, hepsini böyle ortada böyle harmanlayıp da böyle yaşamak bence bir zenginliktir. Yani bana soracak olsa. Burun kesin. Temizleme hariç tabii ki. Olmasa da olur.
3: Kesinlikle. Kültür zenginliği her zaman iyidir. Genel bilgidir. Ben de bu iyi tarafını görüyorum. Yani evet. Şaşırmış olabiliriz ama boşuna demiyor Almanlar da. Andere Länder, andere Sitten, andere Kultur. Yani biz de bu genellikte görecek olursak, şimdi artık Türk dükkanları da burada sent hesabı yapıyor, alıyor, veriyor yani. Demek ki biz biraz uyum sağlamışız.
2: Evet. Para konusunda uyum sağladık, evet. İşimize gelince işimize gelen tarafları alıyoruz biz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
3: Hadi iyi yayınlar.
2: Kendine iyi bakıyorsun. Sağ ol, hoşça kal. Evet arkadaşlar. Sağ olasın. Herkesin farklı düşünceleri var ve burada yani inanılmaz, o kadar çok mesaj geldi ki tutmaya ihlal ya. Aslında gönül isterdi ki bunu okuyayım bütün mesajlarınızı ama yani akşam sabah Serdar programını anca bitiririz. O kadar çok. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biraz sonra Rosenheim'deki Anadolu Ateşi için bileti nasıl kazanabileceğinize dair bilgilerim var elimde. Onları size aktaracağım. Ayrılmayın radyonuzdan.
1: Metropol FM Rhein-Main Özel.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Mannheim, Spanya'daki tesisini korumaya yönelik IG Metal ve İş Yeri Temsilciliğinin alternatif sunduğu planı reddetti. Şirket yaptığı açıklamada tesisi 2028 sonuna kadar kapatmayı planladığını bildirdi. Mannheim ayrıca yaklaşık 600 kişilik istihdamı azaltmayı ve üretimi Almanya dışına taşımayı hedefliyor. Üretimin hangi ülkeye kaydırılacağı ise şu ana kadar açıklanmadı. Sendika karara tepki gösterdi, mücadele mesajı verdi.
1: Metropol FM Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: FM.
1: Und da sind wir. Bu böyle kuru oldu. Alkış yok mu?
2: Sesli sesli.
1: Ya genau so.
2: So. Oh, kendime geliyorum.
1: So, arkadaşlar. 10. ayın ikisinde Mannheim'de, Rosengarten'da Anadolu Ateşi. Genau das. Ve çekilişimiz var. Çekilişimiz var. Ve çekilişe nasıl katılabiliyorsunuz? Çekilişe katılmak için ilk önce sosyal medyada bizi takip etmeniz gerekiyor. Metropol FM'e girdiğiniz zaman Instagram'da onu da bizi takip ediyorsunuz. Ondan sonra Anadolu Ateşi adlı böyle kocaman o afişi gördükten sonra onun altına yoruma Anadolu Ateşi yazıyorsun ve bir arkadaşını etiketliyorsun. Ondan sonra yapılacak çekiliş sonrasında da bakayım biletleri kazanabilirsiniz. Ve son katılım tarihi de bu ayın 30'unda. Onun için şimdiden hemen yönlenin. Üstelik bu arada tabii gecenin anlamı da çok daha büyük. Çünkü etkinlikten elde edilen tüm bilet geliri öğrencilerin Eğitim Bursa'nın finansmanları için bağışlanacak arkadaşlar. Cenaze oysas dediğim gibi tekrardan ne yapıyorsun? Sosyal medyada bizi takip ediyorsunuz. Ondan sonra Anadolu Ateşi'ni gördüğün zaman onun altına da Anadolu Ateşi yazıyorsun. Ve bir kişiyi etiketliyorsun oraya. Sevme vakti geldi. Sev kardeşim. Haydi. Şahin seslenme bu güzel şarkımızı. Coşalım biraz. Metropol FM rengarenk desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: geldik bir kere dedi. Şenay'dan dinledik Sev Kardeşim adlı şarkısını. Bu arada kamyoncu Suat abimiz diyor ki Wiesbadener Schierensteiner Brücke felç arkadaşlar, felç diyor. Buraya sakın uğramayın diyor. Gidecekseniz başka yerden gidin diyor. Benim de asabım bozmayın diyor. Sizin yüzünüzden trafikte kaldım diyor.
1: Metropol FM özel dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da otomobil kullananların çoğu bildiği bir ifade var. O'dan O'ya kuralı. Ekim'den Paskalya'ya kadar kış lastiği kullanılması tavsiye edilir. Yeni kış lastiği alması gerekenler için ADAC kısa süre önce yeni bir test yayımladı. ADAC sözcüsü Fabian Fehrmann'a göre lastiğin durumu yalnızca satın alırken değil, kullanmaya başladıktan sonra da düzenli olarak kontrol edilmeli. Özellikle diş derinliği kış koşullarında güvenlik açısından önemli bir faktör.
3: Man hat von außen keine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Reifen gut oder schlecht ist und wir empfehlen auch ausdrücklich, dass man sich nicht auf dieses aufgeklebte Reifenlabel verlassen sollte. Das sagt nichts darüber aus, ob ein Reifen gut oder schlecht ist. Da helfen tatsächlich nur unabhängige Tests, bei denen Reifen unter kontrollierten und vergleichbaren Bedingungen auf die Probe gestellt werden.
2: Kış lastiği alırken yalnızca fiyat değil, lastiğin ıslak, karlı ve kuru zemindeki performansı da önemli. Yasal sınırla güvenli kullanım her zaman aynı şey değil. Fehrmann'a göre bir başka önemli nokta da lastiğin yaşı. Lastikte dişler yeterli görünse bile lastiğin kauçuğu zamanla sertleşebiliyor ve yol tutuş özellikleri zayıflayabiliyor.
3: Laut Gesetzgeber muss man ja Winterreifen ab einer Profiltiefe von 1,6 mm tauschen. Wir haben gerade erst eine Studie durchgeführt, in der wir gesehen haben, dass Reifen bis 4 mm Profil recht konstant an Leistung verlieren und danach brechen aber viele Reifen plötzlich ein und werden sehr schnell sehr viel schlechter. Deshalb empfehlen wir, bei 4 mm Restprofil sollte ein Winterreifen ausgetauscht werden.
2: Fabian Fehrmann, lastik yaşı ve eski lastiklerin ne zaman değiştirilmesi üzerine ise ne olursa olsun 8 yılda bir lastiğin değiştirilmesini öneriyor.
3: Ja, das stimmt. Ein Winterreifen sollte ab einem Alter von 8 Jahren unabhängig von der Profiltiefe sicherheitshalber ausgetauscht werden. Die Reifen werden dann einfach spröde, haften nicht mehr so gut auf dem Boden und können folglich ein Sicherheitsrisiko werden. Das Alter des Reifens erkennt man übrigens an der vierstelligen DOT-Nummer, die auf der Reifenflanke angebracht ist. Die letzten beiden Zahlen stellen dabei das Produktionsjahr dar.
2: Alman Otomobilkulübü ADAC'nin önerisi kış lastiği seçiminde yalnızca fiyatı değil, test sonuçlarını, diş derinliğini ve lastiğin yaşını birlikte değerlendirmek öne çıkıyor. Özellikle sonbaharda sıcaklıkların düşmesiyle beraber lastiklerin durumunu erkenden kontrol etmek sürüş güvenliği açısından önemli. Bir diğer konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.
0: Evet, Anadolu Ateşi için biletleri kazanmak için ne yapıyorsunuz? Sosyal medyada bizi takip ediyorsunuz ve Anadolu Ateşi'ni gördüğünüz zaman altına da Anadolu Ateşi yazıp birisini etiketliyorsunuz. Bir dinleyicim diyor ki şükür bilet için aramaya gerek yokmuş diyor. Gülşah, vallahi seni kaç kere aradım hep rezil oldum diyor. Bundan sonra sen böyle dağıt biletleri, ben hiç aramam seni diyor. Ben de çok üzülmüştüm zaten. Bir başka dinleyicim diyor ki Instagram'ım yok, ne yapacağım şimdi diyor. Ya bakın, Instagram'ım yok, ne yapacağım? Sizce ne yapabiliriz? Düşünüyorum. Instagram aç. Aa, good idea, ne? Veya da arkadaşının, mutlaka çocukların evliysen, kocanın, eşin varsa, değil mi? Bunun, yani bu yoldan da gidebilirsin. Bunlar iyi diyorlar benden, ha, söyleyeyim ben sana. Ve arkadaşlar, 2 saat boyunca güldük, eğlendik, birbirimize takıldık. Bazen ciddi konulara da girdik tabii ki. Bazen de biz buraya nasıl geldik dediğimiz yerlere de çıktık tabii ki. Oldu bunlar. Bir de mesajlar var. Vallahi bugün mesaj aldı. O kadar çok mesaj geldi ki hepsini okumam maalesef mümkün olmadı. Okumayacaklarım da kusura bakmasın ama bilin ki hepsine baktım. Hepsini gördüm. Katılan, yazan, ses mesajı atan, ne bileyim arayan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Emek verdiniz yayınıma, renk attınız. Sağ olun, var olun. Bu da şeye benzedi şimdi. Düğünlerde damat adayı sağ tarafa, gelin adayı sol tarafa, takılarımız geliyor. Şimdi bu arada siz diyorsunuz ki Hakan gitti biraz kafamız dinlensin, heveslenin arkadaşlar. Tam 22 saat sonra yine buradayım. Yani benden öyle kolay kolay kurtuluş falan da yok. Hafta içi her gün aynı saatte yine beraberiz, yine güleceğiz, yine konuşacağız. Yine birbirimize hafiften giydireceğiz. Ben DJ Hakan, bugünlük kaçıyorum. Kendinize iyi bakın ve yüzünüz gülsün, moraliniz bozulmasın sakın. 22 saatlik özgürlüğünüz başladı. Esra arkadaşımla tadını çıkarın. Yarın yine başınıza bela almaya geliyorum. Alpiraziz.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Ursula Winkler. Wer einkaufen geht, soll künftig häufiger einen digitalen statt einen gedruckten Kassenbon bekommen. Dazu hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf des Finanzministeriums beschlossen. Nach diesem sollen Papierbelege ab 2028 grundsätzlich durch digitale Belege ersetzt werden.
5: Oft landen sie auf dem Bürgersteig oder auf der Fußmatte im Auto. Die Kassenbons nerven einfach viele. Und auch Bundesfinanzminister Klingbeil findet, die Dinger sorgen für einen unnötigen Bürokratiewust und begünstigen Steuerhinterziehung. Deshalb also digital. Allerdings nicht alle müssen umstellen. Unternehmer zum Beispiel, die wenig Umsatz machen, die dürfen auch weiterhin Kassenbelege ausgeben. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
4: Nach Rekordständen in der vergangenen Woche gehen die Spritpreise aktuell zurück. Sowohl Diesel als auch Super E10 waren gestern im bundesweiten Tagesdurchschnitt billiger als am Vortag. Das geht aus Daten des ADAC hervor. Ein wichtiger Treiber dürften die Rohölpreise sein, die wieder ein gutes Stück nachgegeben haben. Die Bundesregierung will Straftaten mit K.O.-Tropfen härter bestrafen. Heute bringt Justizministerin Hubich ihren entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag ein. Wer andere Menschen mit K.O.-Tropfen wehrlos macht, soll künftig zu mindestens 5 Jahren Gefängnis verurteilt werden.
6: Für den Einsatz von K.O.-Tropfen für Sexualdelikte oder Raubüberfälle gilt aktuell in der Regel nur eine Höchststrafe von 3 Jahren. Denn K.O.-Tropfen gelten bislang nicht als gefährliches Werkzeug. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern. K.O.-Tropfen und andere Mittel oder Substanzen, die geeignet sind, erhebliche Verletzungen oder erhebliche gesundheitliche Schäden herbeizuführen, wie es im Gesetzentwurf heißt, werden jetzt rechtlich so eingestuft wie eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug. Uli Reitinger, Berlin.
4: Deutsche Innenstädte gewinnen wieder an Anziehungskraft. Das zeigt eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland. Demnach gaben mehr als 80% der Befragten an, künftig genauso oft oder sogar häufiger als bisher ihr Stadtzentrum zu besuchen. Meist zum Shopping oder für den Besuch im Restaurant oder Café. Das seien rund 20% mehr als vor 2 Jahren. Die Experten sehen das als Zeichen, dass Investitionen und Entwicklungsprogramme wirken.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
8: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
7: Gündemi bir istifa haberiyle açıyoruz. Güçlü Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Ne dedi?
8: Evet, öncelikle Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını uzun bir yazıyla kaleme aldı ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Belki de en önemli paragraflardan birisi şuydu. Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. CHP'den istifa etti. Yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceğini duyurdu Yavaş.
7: Dünün ve bugünün sıcak konularından biri Manisa'daki saldırı ve yeni gelişmeler var. Saldırganın ifadesi yansıdı. Ayrıca olayla ilgili yeni ayrıntılar da var. Detaylar neler?
8: Evet, saldırganla birlikte toplamda 9 şüpheli gözaltında ki anne, baba, anneanne, dede ve bazı yakınları da gözaltına alınmıştı. 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesi bekleniyor. 3'ünün durumu halen daha ağır ve hastanedeki tedavi süreci devam ediyor. Manisa'daki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı belirtildi. Yine odasında da farklı ideolojilere ait sembol ve notlar bulunduğu da tespit edildi ki bunlardan birisinin de Gamalı Haç olduğu ifade edildi.
7: Güçlü medyaya şöyle bir haber yansıdı. Vatandaşlık maaşı geliyor. Aslı nedir?
8: Şimdi buradaki uygulamanın şöyle olması bekleniyor. Öncelikle onu söyleyelim. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, kısa adıyla buna GETAD deniyor. Yani burada ihtiyacı olanlar için geçerli olacak sadece. Gelir düzeyi düşük ailelere destek verilecek. O da her kişiye aynı destek, her aileye aynı destek verilmeyecek. Mesela Antalya'da verilen destekle Hakkari'de verilen destek aynı olmayacak. İhtiyaçlar ve ailelerin bütçelerindeki ağırlıklar, enerji, ısınma, kira yardımı gibi farklılıklar gözetilecek.
7: Konu tatil olunca bir gün bir gündür diyoruz. O bir gün tatil daha resmi tatil günlerine eklenecek mi? Bu yönde haberler var. Detaylar nedir?
8: Mesut, bu uzun süredir konuşulan bir konuydu. Türkiye'de son birkaç senedir gündemdeydi. Özellikle geçen sene daha ağırlıklı olarak gündeme gelmişti. AK Parti'nin geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurduğu ve 21 Mart Nevruz gününü resmi tatil ilan etmeyi öngören yasal düzenlemede sona gelindiği bilgisi paylaşıldı. Meclise sunulması bekleniyor.
7: Paylaştığım bilgi için teşekkür ediyorum.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
9: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 5 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 6 ile 21 derece bekleniyor. Hava şartları mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Türkiye'nin en sevilen rock gruplarından bir tanesi Mor ve Ötesi. Çok değerli bir grup. Bizi hatta zamanında Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında da temsil etmişlerdi. Müthiş bir başarı kazanmışlardı. Şimdi efsanevi şarkıları Bir Derdim Var sizlerle.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Koblenz'de lezzetin yeni adresi, Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar. Açılışı özel 21 ile 27 Eylül tarihlerinde döner sadece 5 euro.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Son zamanlarda müzik piyasasında yapay zekayı sıklıkla duyuyoruz. Yapay zekayı her yerde görüyoruz ama bir de radyolarımızda duyuyoruz. İlk duyduğumuzda işte yapay zeka şarkısı dediğimizde biraz ön yargılı olabiliyoruz ama sonra böyle güzel şarkılar dinledikçe aslında yapay zekadan da çok güzel şarkılar çıktığını görüyoruz. İşte bu şarkı da onlardan bir tanesi. Bu şarkıyı tanıyoruz zaten. Artık Sevmeyeceğim şarkısı bilindik bir şarkı. Şimdi Turkish Anatolian Flamenco isimli bir yapay zeka oluşumu bunu flamenco versiyonunu çıkardı. Şimdi biz de severek çalıyoruz hit listelerimizde. Buyurunuz sizlerle.

artık sevmeyeceğim. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Son zamanlarda o kadar konuşuldu ki bu konu. Berlin'deki kiralar. Şimdi Berlin'de zaten kiralar can yakıyor. Şimdi de bir de evler kimin olacak kavgası başımıza bela oldu. Büyük konut şirketlerinin evlerini devlet alsın mı diye tartışmalar var. Şimdi Sol Parti diyor ki çok büyük şirketlerin bazı evleri kamunun eline geçsin. Böylece kiralar çok daha iyi kontrol edilebilir kamunun eline geçerse. Ama herkes aynı fikirde değil. Bu konuda bayağı bir fikir ayrılığı var. Bir taraf diyor ki kiracı biraz nefes alsın. Diğer tarafta diyor ki bu iş çok pahalıya patlar. Yeni ev yapımı da epey bir yavaşlar diyor bir tarafta. Bir de federal hükümet de buna sınır getirmek istiyor. Ya mesele böyle bayağı bir büyüdü. Ama kiracı açısından bütün tartışmanın özeti aslında çok basit. Yani ben ay sonunda kira veriyorum ya, daha az kira verecek miyim, vermeyecek miyim? Beni nasıl etkileyecek bu? Yakın bir zamandan mı bahsediyoruz yoksa çok uzun maratonlardan mı bahsediyoruz? İşte bu siyaset konuşulurken biz kiracılar olarak cebimizden ne kadar çıkacak, buna odaklanmış durumdayız. Bu vesileyle sizlere de değerli dinleyicilerimiz sormak istiyorum. Mesela şu an o hani Berlin'e özel konuşuluyor bu mesela, ama başka şehirlerde de kira konuları fazlaca dert oluyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Maaşınızın ne kadarı kiraya gidiyor? Yarısı mı gidiyor? Daha fazlası mı? Yarısından daha mı azı gidiyor? Bu konuyu çok merak ediyorum. Herkes bu konuda bir derdi var mı? Yoksa rahat geçinenler var mı? Merak ediyorum. Maaşınızın ne kadarı kiraya gidiyor?

0: sizlerle kiraları konuşuyoruz. Son zamanlarda Almanya'da çok konuşuluyor bu kira konuları. Çünkü Berlin'de bir kavga var diyeceğim bu konuda. Çünkü Berlin'de kiralar zaten can yakıyordu. Şimdi bir de evler kimin olacak kavgası var. Büyük konut şirketlerinin evlerini devlet alsın mı almasın mı, bu konuşuluyor. Ben de sizlere sadece Berlin özelinde değil, Almanya'nın herhangi bir yerinde yaşıyorsanız sizlere sormuştum. Maaşınızın ne kadarı kiraya gidiyor? Gerçekten kiralar bizim için çok önemli bir noktada mı? Bunu merak ettim. Bir dinleyicimiz şöyle ses kaydı göndermiş.
1: Canım, ben Wilhelm Frankfurt'tan. Şimdi böyle düşündüğüm zaman, düşün ki ben evli değilim. Maaşım, hatta ek işim var. O halde maaş, yani ikisi birlikte topladığım zaman, yani daha fazlasını ödüyorum, yarısı değil daha fazla, yarısından fazlasını ödüyorum kira olarak. Allah'tan eşim var da işin içinden çıkıyoruz.
0: Evet, Gül Nihal Frankfurt'tan yazmış. Mesela Frankfurt'ta da durum böyleymiş. İki kişilik bir maaş gibi düşünmeyin. Tek maaş. Tek maaşla, çünkü o kadar fazla tek yaşayan insan var ki, mesela onlardan biri benim. çift maaş gibi değil, tek maaş düşündüğümüzde maaşımızın ne kadarını kiraya ödüyoruz? O kadar mesaj geldi ki maaşımın yarısından fazlasını ödüyorum diye. Bakın, o zaman demek ki bu sorun sadece Berlin'de olan bir sorun değil gibi görünüyor. Tabii ki kimisi de yazmış ben çok uyguna kalıyorum diye. Eski kontratı olanlar daha nispeten daha uyguna oturabiliyorlar kirada. Ben merak ettim, bu konudaki cevaplarınızı bekliyorum. Maaşınızın ne kadarı kiraya gidiyor?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Bir araştırma yapmışlar. Bu araştırmada şunu göstermişler. Bir tartışma yaşıyorsunuz. Diyelim eşinizle bir tartışma yaşıyorsunuz. Tartışma bittikten sonra erkekler ve kadınlar aynı olayı farklı şekilde değerlendiriyormuş. Erkekler mesela tartışma bittiğinde konuyu kapatıyormuş. Kapatabiliyormuş. Ama kadınların sakinleşmesi saatler sürüyormuş. Ve hiç unutmuyormuşuz o bütün detayları. Ya bana bunu söylemiştin diye aylar sonra, yıllar sonra da çıkıp yine hatırlıyormuşuz onu. Erkekler tartışmalarda daha fazla geri çekiliyormuş. Geri adım atıyorlarmış. Ama kadınlar da çatışmanın duygusal etkisini çok daha uzun yaşıyorlarmış. Yani bir taraf tamam bitti hadi alttan alayım diyebiliyor. Ama karşı taraf da öyle değil. Derin derin kazıyor o tartışmayı. Ya biz niye böyleyiz ya? Hanımlar gelin şu huyumuzdan vazgeçelim. Bir tartışmayı hiç uzatmadan he deyip geçsek. Karşı taraf değil biz kazanmış olacağız aslında. Çünkü uzun uzun saatlerce bir konuda kafayı takıp bir konuya sinirimizi bozmak bize zarardır. Bunu niye yapıyoruz? Bakın yalnız değilmişiz. Bütün dünyadaki kadınlar bunu yapıyormuş ya. Ya da erkekler bize acil bunu öğretir misiniz? Bir konu, bir tartışma nasıl bir anda hemen unutulup gidiyor? Hiç yaşanmamış gibi nasıl hayatımıza devam edebiliriz? Lütfen bize öğretin erkekler.

Araştırmaya göre bir kadın ve bir erkek bir tartışma yaşıyorsa eğer erkekler çok kolay bir şekilde konuyu kapatıp alttan alabiliyormuş ama kadınlar bunu yapamıyormuş. Tartışmayı uzattıkça uzatıyormuş ve en tehlikelisi hiç unutmuyorlarmış. Evet, biz neden artık daha dertliyiz, daha çok konuşuyoruz? Ben bunu artık anladım. Çünkü unutmuyoruz. Erkekler neden daha az konuşuyor? Çünkü unutuyorlar. Unutuyorlar ki konuşacak bir şey kalmıyor. Müthiş bir özellik. Erkekler, bunu acilen bize öğretmeniz lazım. Bir dinleyicimiz de Necdet yazmış. Esra, valla bence de iyi fikir. Konuyu kapatın gitsin. Her iki taraf da en iyisi bu demiş. İşte yapabilsek. Ah, bir yapabilsek.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Ursula Winkler. Die Bundesregierung will Sozialmissbrauch eindämmen. Dazu beschloss das Bundeskabinett einen 10-Punkte-Aktionsplan. Wirksamer bekämpft werden sollen etwa ausbeuterische Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit sogenannten Schrottimmobilien. Außerdem soll an per Haftbefehl gesuchte Personen keine Grundsicherung mehr fließen. Kanzler Merz schrieb auf der Plattform X, Missbrauch gehe zulasten aller, die arbeiten und einzahlen. Die Sozialsysteme dürften nicht ausgenutzt werden. Die Diskussion über Maßnahmen gegen hohe Spritpreise geht weiter. Der ADAC fordert, die 12-Uhr-Regel an den Tankstellen abzuschaffen. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Bundesregierung. Ihr geplanter Spritpreisdeckel komme zu spät, hieß es.
2: Für Verdi gibt es keinen Grund, warum der Spritpreisdeckel erst in ein paar Monaten kommen soll. In der Zeit würden sich die Mineralölkonzerne lediglich weiter die Taschen voll machen. Generell blickt die Gewerkschaft kritisch auf die Pläne der Bundesregierung. Der Tankrabatt beispielsweise gehe am Ende zulasten der Steuerzahler. Stattdessen schlägt Verdi vor, an die Übergewinne der Mineralölkonzerne ranzugehen. Außerdem sollte es eine gezielte Unterstützung für die Menschen geben, die niedrige bis mittlere Einkommen haben. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Wegen des Klimawandels haben Experten auf dem Extremwetterkongress in Hamburg zum Handeln aufgerufen. Nach Erkenntnissen des Deutschen Wetterdienstes zeigen sich immer mehr Hitzewellen und Trockenheitsperioden in Deutschland.
3: Rekordhitze von fast 42 Grad Ende Juni. Mit dem Klimawandel werden solche Hitzewellen immer wahrscheinlicher, sagen Experten. Die Folgen von Extremwetter spürt jeder, mahnt auch Umweltminister Schneider. Auch die Wirtschaftsleistung sinke an heißen Tagen. Deshalb macht sich Schneider auch dafür stark, eine Gemeinschaftsaufgabe, Klimaanpassung und Naturschutz ins Grundgesetz aufzunehmen, damit Bund und Länder mehr Handlungsmöglichkeiten bekommen. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Beim Fernzugunternehmen Flixtrain sollen bald auf wichtigen Strecken dichtere Takte angeboten werden, etwa auf der Strecke Hamburg-Berlin. Dort sollen im kommenden Jahr die grünen Züge im Stundentakt unterwegs sein, das sagte Flixtrain-Chef Müller auf der Mobilitätsmesse InnoTrans in Berlin. Die Fahrzeit werde schneller sein als bei den ICE-Zügen der Deutschen Bahn. In den kommenden Monaten will Flixtrain die eigene Flotte verdoppeln.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Gündemi bir istifa haberiyle açıyoruz. Güçlü Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Ne dedi?
5: Evet, öncelikle Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını uzun bir yazıyla kaleme aldı ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Belki de en önemli paragraflardan birisi şuydu. Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. CHP'den istifa etti. Yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceğini duyurdu Yavaş.
4: Dünün ve bugünün sıcak konularından biri Manisa'daki saldırı ve yeni gelişmeler var. Saldırganın ifadesi yansıdı. Ayrıca olayla ilgili yeni ayrıntılar da var. Detaylar neler?
5: Evet, saldırganla birlikte toplamda 9 şüpheli gözaltında ki anne, baba, anneanne, dede ve bazı yakınları da gözaltına alınmıştı. 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesi bekleniyor. 3'ünün durumu halen daha ağır ve hastanedeki tedavi süreci devam ediyor. Manisa'daki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı belirtildi. Yine odasında da farklı ideolojilere ait sembol ve notlar bulunduğu da tespit edildi ki bunlardan birisinin de Gamalı Haç olduğu ifade edildi.
4: Güçlü medyaya şöyle bir haber yansıdı. Vatandaşlık maaşı geliyor. Aslı nedir?
5: Şimdi buradaki uygulamanın şöyle olması bekleniyor. Öncelikle onu söyleyelim. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, kısa adıyla buna GETAD deniyor. Yani burada ihtiyacı olanlar için geçerli olacak sadece. Gelir düzeyi düşük ailelere destek verilecek. O da her kişiye aynı destek, her aileye aynı destek verilmeyecek. Mesela Antalya'da verilen destekle Hakkari'de verilen destek aynı olmayacak. İhtiyaçlar ve ailelerin bütçelerindeki ağırlıklar, enerji, ısınma, kira yardımı gibi farklılıklar gözetilecek.
4: Konu tatil olunca bir gün bir gündür diyoruz. O bir gün tatil daha resmi tatil günlerine eklenecek mi? Bu yönde haberler var. Detaylar nedir?
5: Mesut, bu uzun süredir konuşulan bir konuydu. Türkiye'de son birkaç senedir gündemdeydi. Özellikle geçen sene daha ağırlıklı olarak gündeme gelmişti. AK Parti'nin geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurduğu ve 21 Mart Nevruz gününü resmi tatil ilan etmeyi öngören yasal düzenlemede sona gelindiği bilgisi paylaşıldı. Meclise sunulması bekleniyor.
4: Paylaştığım bilgi için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Koblenz'de gün boyunca 5 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 6 ile 21 derece bekleniyor. Hava şartları genel olarak keyifli geçecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24/90'lar. Her ayrılık bir vurgun demeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.
1: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Bir araştırma yapmışlar, bu konuda çok fazla yorum aldım. Bu araştırmaya göre bir tartışmada bir erkekle bir kadın tartışıyorsa, işte bu eşinizle tartışmanız olabilir. Kadınlar tartışmayı hiç unutmuyormuş. Ve alttan alma konusunda biraz başarısızmışız. Genelde hep kısa kesen ve tartışmayı ikinci gün bile hemen unutan taraf erkekler oluyormuş. Bunu direkt bilim insanları araştırıp kanıtlamışlar. Hanımlar, bizim işimiz çok zor, farkındayım. Çok zor, çünkü onların unutması zaten bizi daha çok celallendiriyor. Sürekli karşı tarafla tartışıyorsun, önemli bir konu konuşuyorsun. Ertesi günü unutuyor. Sonra diyorsun ki ben sana dün demedim mi? Daha kaç kez anlatacağım diye. Bu sefer tartışmayı çıkaran biz oluyoruz. Bu bir kısır döngü yani. Siz unuttuğunuz için biz sorumluluk almak zorundayız. Sonra suç bize patlıyor. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor. Diyor ki:
2: merhaba Esra Hanım. Ben Ali Mönchengladbach'tan. Az önce öyle bir doğru şey konuştunuz ki hanımlar hakkında. Gerçekten ilk defa en doğru sözünüzdü belki bu şimdiye kadar.
1: Diğer laflarıma niye laf söyledin şimdi? En doğru lafınız buydu bu zamana kadar ki, diyor. Kaç yıllık sunucuyum. En doğru lafım buymuş arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz dinlemeye.
2: Bu tecrübeyle sabittir. Hani hiçbir zaman hiçbir şeyi unutmuyorlar ve de uzun süre devam ettiriyorlar bir konuyu, bir tartışmayı. Bendim de bir zaman söyleyecek bir şeyim olabilir belki diye aklımda tutuyorum, yarına unutuyorum ben onu. Tartışma esnasında ben de diyorum ki bir de ben söyleyeyim ama düşünüyorum, hiçbir şey aklımda kalmıyor. Her şeyi yarına unutuyorum. Ama hanımlar hiçbir zaman unutmuyor. Yıllar geçse bile bir şey olduğu zaman bak, filan zaman şu olduydu ya, biliyorsun ya, hemen söylüyor.
1: Hemen.
2: Hadi hoşça kal, selamlar.
1: Cebimizden çıkarırız o taşları hemen bak. Bir dinleyicimiz Bond'dan yazmış. Şenel Reis yazıyor, diyor ki benim hanım, diyor, 1,5 metre uzunluğunda, diyor. Bana her gün kızıyor, diyor. Hiçbir şey olmasa bile sen 13 yıl önce bunu dedin, bunu yaptın diye hep kavga çıkarıyor. Ben de hep alttan alıyorum. Neden? Çünkü 1,50 boyunda o küçücük kalbi kırılır diye korkuyorum demiş. Karıcıma kocaman selam söylüyorum demiş Bond'dan Şenel Reis. Ay, ağlayacağım şimdi, çok duygulandım ya.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
3: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

Emre Fel'le devam ediyoruz paydos keyfimize. Emre Fel çok başarılı bir sanatçı. Aynı zamanda kendisi bir edebiyat öğretmeni. Bu yüzden de yaptığı, bestelediği şarkıların sözlerini de müthiş bir kalemle yazıyor. Edebiyatının gücünü şarkılarında da duyabiliyoruz. Şu sözlerin kendine haslılığına bir bakar mısınız? Sana el pençe durmam diyor.

Tamam, anladık. Erkeklerle kadınlar tartıştığında kadınlar hiçbir şey unutmuyor, erkekler de hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Böylece doğanın dengesini korumuş oluyoruz. Herkes birbirine teşekkür etsin. El sıkışalım, kadınlar erkekler barışalım hemen. Bir araştırma yapmışlar arkadaşlar. Araştırmaya göre bir tartışmada kadınlar hiçbir zaman unutmuyormuş tartışılanları. Erkekler de her seferinde geri adım atan tarafmış ve alttan alıyorlarmış. Ertesi güne bile hatta hatırlamıyorlarmış bile neye tartıştıklarını. Aa, biz tartıştık mı? Yok yok öyle bir şey diyorlarmış yani. Bunun üstüne o kadar komik mesajlar geldi ki sizden. Vallahi çok güldüm sayenizde. Bir dinleyicimiz yazmış. Duysbuk'tan yazıyor. Duysbuk'tan Abdullah. Diyor ki ben diyor tır şoförüyüm. 40 tonla baş ediyorum. Ama evdeki 50 kiloyla baş edemiyorum. Ya müthiş mesajlar geldi. Müthiş. Necdet yazmış. Necdet diyor ki vallahi benim hanım da hafıza konusunda fil gibi ya. Hiçbir şey unutmuyor diyor. Sadece bana ait eşyaları başka bir yere koyunca nereye koyduğunu unutuyor. Aslında onu da unutmuyordur da sen kendin bul istediği için taklit yapıyordur bence. Hiçbir kadın bir eşyayı nereye koyduğunu unutmaz. Hiç sanmıyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Yusuf Kuşaklı. Enave'den yazmış Ham'dan. Diyor ki sadece diyor konuyu unutmamız olsa yine iyi. Bazen de neye kızdığını dahi anlayamıyoruz. İşte en büyük sorun bu zaten. Sonra bu efendim biz tartışmayı uzatıyormuşuz. İşte bizim sinir olduğumuz şeyler arttığı için öyle oluyor. Diyor ki lep demeden leblebiye kızdığını anlamamız gerektiğinden dolayı da kızıyorlar diyor. Sen olayı çözmüşsün Yusuf. Sana helal olsun. Ay çok güldüm ya. Tarkan'la devam ediyoruz. Çok ağladım diyor. Paydos keyfimiz devam ediyor. Burası Metropol FM.

0: M Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Klinikum Ludwigshafen bu sene 200 mesleki eğitim yeri için 4200 başvuru aldı. Hastanenin eğitim sorumlusu Ben Neukam, sayının şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaştığını söyledi. SVR'in açıkladığı bilgiye göre hastanede 400 ila 500 stajyeri bulunuyor. Neukam yoğun ilgiyi sağlık alanındaki iş güvencesiyle ilişkilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı dün Spangdahlem Hava Üssü bölgesinde düştü. Üssün açıklamasına göre pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılarak kurtuldu ve tıbbi yardım aldı. Kaza yerindeki yangına ekipler müdahale etti. Alman Hava Trafik Kontrolü kazanın 4 uçağın katıldığı bir tatbikatın ardından meydana geldiğini bildirdi. Soruşturma sürüyor. Değerli dinleyenler, IG Metal Sendikası, ZF yönetimi ve iş yeri temsilciliği arasında tesisin geleceğine ilişkin görüşmelerde bir atılım, uzlaşma sağlandığını duyurdu. Ayrıntıların açıklanması, detayların belli olması bekleniyor. Anlaşmanın sendika üyelerinin onayına sunulması da gerekecek. Şirket geçen yıl Koblenz'te yaklaşık 500 pozisyonun kaldırılmasının planlandığını bildirmişti. Sendikayla yapılan görüşmeler sonucunda yeni adımlar atılarak umut doğduğu belirtiliyor. Değerli dinleyenler, IG Metal Sendikası Almanya'daki metal ve elektrik sanayi çalışanları için %5 ücret artışı istedi. Sendikanın bugün açıkladığı talepler yaklaşık 4 milyon çalışanı ilgilendiriyor. IG Metal Sendikası karı yüksek şirketlerde çalışanların kardan pay almasını da istiyor. İşlerin ve üretim tesislerinin korunması da görüşülecek. Sendika düşük ücret alanlar için ek iyileştirme ve yeni sözleşme için 12 aylık süre talep ediyor. Anlaşma sağlanamazsa 1 Kasım'dan itibaren uyarı grevleri yapılabilecek. Hükümet sosyal yardım dolandırıcılığına karşı eylem planını kabul etti. Hedefte Avrupa Birliği ülkelerinden gelen insanları bakımsız evlere yerleştirip sosyal yardımlar üzerinden kazanç sağlayan suç şebekeleri var. Kurumlar bilgi paylaşacak, denetimler artacak, çalışanını kayıtsız çalıştıran işverenler de haksız ödenen yardımlardan sorumlu tutulacak. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

daha annemizin karnındayken çok erken bir dönemde farklı hücre gruplarından gelişmeye başlamış. Yani ben de burada çok sevinmiştim. Ay, iki tane mi beynimiz var, ne güzel diye. Ama hiç öyle değil bu konu. İki beynimiz yokmuş. Tek bir beynimiz var. Sadece parçalarının oluşma hikayesi. İki farklı parçadan gelip ortada buluşuvermişler. Şimdi bilim insanları da bunun ALS ve SMA gibi hastalıkları daha iyi anlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Demek ki beynimizin bile daha oluşurken kendi içinde ayrı planları varmış. Vallahi helal olsun. Ön tarafın öncüsü ön beyin ve orta beyin. Yani algılamamıza, düşünmemize, karar vermemize etki eden, onları organize eden tarafmış. Arka tarafta arka beyin dedikleri yer, o da bedenimizi çalıştırıyor. Yani çalışır durumda tutuyor ve hareketleri koordine ediyor gibi. Yani ikisinin de tabii, ikisi de olmazsa olmaz. Ne koordinasyonumuz olmazsa biz bir bütün oluruz, ne de düşünemiyor olduğumuzda, karar veremiyor olduğumuzda biz bir bütün oluruz. Yani ben de sanmıştım, durduk yere iki tane beynimiz oldu, oh yine karlıyız diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş yani bu işler. Serdar Fener'le devam ediyoruz. Bu serin havalarda bize çok iyi gelecek bir şarkı söylüyor kendisi. Kumsal'da diyor.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Burayla devam ediyoruz. Paydos Keyfimize aşk mı lazım diyor. Biraz sonra 30 yaşındaki bir girişimcinin bir yapay zeka destekli şehir kurduğundan bahsediyor olacağım. Çok enteresan. Hiçbir yere ayrılmayın Buray, bizlerle aşk mı lazım diyor. Çıkmazlar.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Yapay zekanın yönettiği bir şehir düşünebiliyor musunuz? Bunu yapacaklarmış ve bunu gencecik bir girişimci yapacak. 30 yaşında bir girişimci çıkmış Uruguay'da, diyor ki ben sıfırdan bir şehir kuracağım. Ama bu şehrin özelliği şu: yapay zeka odaklı olacak. Ve bu şehir Uruguay'da olacakmış. Uruguay'ın kurallarıyla olacak tabii o yasalar. Yani Güney Amerika kıtasının güneydoğu kesiminde yer alan bir ülke Uruguay. Orada bir şehir planlayacak. Şimdi oraya kimler taşınacak, ne zaman taşınacak, ben çok merak ettim, baktım. 2027 yılın, yani önümüzdeki yılın tam ortasında ilk insanların taşınması hedefleniyormuş. Ve 3 yılda da 1 milyar dolarlık yatırım istiyoruz diyorlar. Tabi yatırım olmadan kuramazsın yapay zeka. Şehirde neler olacak peki? Şimdi yapay zeka ve teknoloji tabii ki odak noktası, merkezde olacak. Ama olay sadece şey değil yani. Her yerde işte robotlar olsun, hizmetimizde olsunlar gibi bir şey değil. Adamın derdi şu: yapay zeka gelecekte hani çalışma hayatını değiştirecek diyoruz ya, her dönemde değiştiriyor zaten. Bu çalışma hayatını değiştirirse yapay zeka, insanlar nasıl yaşayacaklar? Şehir nasıl işleyecek? Teknoloji çok gelişmiş olduğunda acaba nasıl bir şehir olacak? Aslında bunu ortaya koymaya çalışıyor. Bunun için mevcut olan şehir şehirde yapılsa, düşünsenize Berlin'e mesela bir anda teknolojik bir altyapı kuruyorlar. Bir anda her şey yapay zekaya dönüyor. Olmaz. O yüzden adam diyor ki sıfırdan yapacağız biz, bakalım diyor. Hatta daha önce işte kendi kendini yöneten bir şehir fikrini bile konuşmuşlar. Onu da buraya empoze edecekler. Oo, biz valla hala belediyeden termin bulmaya çalışıyoruz. Adamlar yeni medeniyet kuruyor. Dört bir yanı robotlarla donatıp o şehri kendi kendine yönetmesini sağlıyorlar. İyi bakalım hadi. Eğer oradan kolay termin bulunuyorsa hepimiz Uruguay'a taşınıyoruz.

0: Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Ursula Winkler. Wer einkaufen geht, soll künftig häufiger einen digitalen statt einen gedruckten Kassenbon bekommen. Dazu hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen. Demnach sollen Papierbelege von 2028 an grundsätzlich durch digitale Belege ersetzt werden. Das bedeutet weniger Bürokratie für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen, sagte Bundesfinanzminister Klingbeil. In der Debatte um hohe Spritpreise bekommt die umstrittene 12-Uhr-Regel an den Tankstellen immer mehr Gegenwind. Der Bundesrat befasst sich am Freitag damit, die Tankregel wieder abzuschaffen. Auch der ADAC spricht sich dafür aus.
2: Seit April dürfen nur um 12 Uhr die Spritpreise erhöht werden. Die Regel ist seitdem umstritten, denn sie hat die Preise nicht gesenkt. Nur der Zeitpunkt, wann die Preise erhöht werden, steht seitdem fest. Die Tankstellen hätten wegen der Regel die Preise teilweise stärker erhöht als davor, sagt der ADAC. Zumindest gibt es eine gute Nachricht für Autofahrer. Die Spritpreise gehen nach Rekordwerten wieder etwas runter aktuell. Und ab dem 1. Oktober will die Bundesregierung ja die Steuern senken und erwartet dann eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: In der gerade beendeten Badesaison sind mehr Menschen in Deutschland ums Leben gekommen als im Sommer des Vorjahres. Zwischen Anfang Mai und dem Ende der Sommerferien ertranken 248 Menschen, 12 mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Das teilte die DLRG mit.
3: Alleine im Juni zählte die DLRG mehr als 100 Todesfälle. Nur 2003 gab es in einem Juni mehr Badetote. Eine Hitzewelle zog besonders viele Menschen ans Wasser. Besonders gefährdet sind Jugendliche und junge Männer zwischen 11 und 30 Jahren. Viele überschätzen sich, sind leichtsinnig, gehen Risiken ein und das, obwohl sie nicht oder nicht gut schwimmen können. Die meisten tödlichen Badeunfälle gab es in Bayern. Hier starben in diesem Sommer 61 Menschen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Kurz vor der Entscheidung über den deutschen Olympiakandidaten wollen die Planer in Berlin ihre zunehmend aussichtslose Bewerbung offiziell zurückziehen. Das geht aus Informationen der deutschen Presseagentur hervor. Der Senat bezog dazu zunächst keine Stellung, lud aber zu einer Pressekonferenz für morgen ein. Berlin gilt vor der Entscheidung des Olympischen Sportbundes am Samstag hinter München und Köln-Rhein-Ruhr nur noch als krasser Außenseiter.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye gündeminde öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın ardından Ankara'daki 7 ilçe belediye başkanı da partiden ayrıldı. İstifa edenler Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar ve Elmadağ belediye başkanları. Başkanlar belediyedeki görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini bildirdi. Mansur Yavaş da görevine bağımsız devam edeceğini bildirdi. Bazı ilçe belediye başkanları siyasi çalışmalarında Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini açıkladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Cumhurbaşkanının Amerika Birleşik Devletleri'nden şirket yöneticileriyle Türkiye'deki yatırım olanaklarını görüşmesi de bekleniyor. Erdoğan ayrıca Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle Gotham Hall'de buluşacak. Bir gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Erdoğan, New York'ta Japonya, İngiltere, Polonya ve Katar liderleriyle de görüştü. Cumhurbaşkanının Türk toplumuyla buluşmasının ardından New York programını tamamlaması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da gerçekleştirildi. Bakanlığa göre şüpheliler internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve bahis gelirlerinin aktarımına aracılık etmekle suçlanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 4 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. adliyeye sevk edilenler arasında TRT yatırım yöneticileri de bulunuyor. Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliği 11 şüphelinin mal varlığına el konulmasına da karar verdi. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca sıcaklık Koblenz'de 5 ile 21, Neuwied ve Bendorf'ta 6 ile 21 derece arasında değişecek. Hafif bulutlar gün boyunca etkili olacak. Hava durumu sizlere, Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
7: var. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Bengü aleyhime diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 88 cent. Çeyrek altınsa 211 euro 54 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 66 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Özlem Tekin, dağları deldim dedi. Paydos keyfimiz devam ediyor. 30 yaşındaki bir girişimci acayip bir fikir koymuş ortaya. Demiş ki ben sıfırdan bir şehir yapacağım ama bu şehir bir yapay zeka şehri olacak. Yapay zekayla ve teknolojiyle, dijitallikle bütün şehri donatacakmış değerli dinleyicilerimiz. Bu şehir tamamen yapay zeka şehri olacak. Şimdi buradaki hedefi şu. Adam niye bunu yapıyor? Adamın derdi şu. Yapay zeka gelecekte çalışma hayatımızı nasıl etkileyecek? Nasıl değiştirecek? İnsanlar nasıl yaşayacak? Şehir nasıl işleyecek? Aslında bunu ortaya koymak istiyor. Şimdi diyelim ki böyle bir şehirde yaşıyoruz. Ay çok heyecanlandım. Dört bir yanımız robotlarla mı dolacak acaba? Şimdi sabah gözümüzü açıyoruz. Alarm çalmadan ev sizi kendi kendine uyandırıyor. Muhtemelen öyledir değil mi? Yani teknolojikse ev bir şekilde bizi uyandırır. Alarm oho demode kaldı alarm. Çünkü niye? Yapay zeka bizim uykumuzu takip etmiştir kesin bir kere zaten. Ve demiştir ki bunun artık kalkması lazım demiştir, sizi kaldırmıştır. Şimdi perdeler kendi kendine açılıyor vakti geldiğinde. Kahvemiz o sırada otomatikmen hazırlanıyor. Ve ev de bize diyor ki bugün vay efendim bugün yağmur var. Yanına şemsiye al diyor. Tamam, bunu da yapay zeka halletti. Sonra sokağa çıktık. Trafik ışıkları bile araç yoğunluklarına göre kendi kendine ayarlanıyor. Hiç öyle yok işte kırmızıda bekle yeşilde geç, yok. Trafik ışıkları kafasına göre algılıyor onu yapay zekayla. Ona göre sana yeşil yakıyor, kırmızı yakıyor. Sonra işe gidiyorsunuz ama belki ofis diye bir şey bile yok. Bir yapay zeka ile birlikte birkaç saat çalışıp günün geri kalanını kendine ayırıyorsun. Ay bu bir cennet mi, ne bu?
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
3: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

0: haber Esra. Kendimize bir şehir bulduk, bize uygun. Yapay zeka şehri. Böyle bir şehir yapmayı planlıyor bir girişimci. Her şeyi de halletmiş yapıyor. Uruguay'da sıfırdan yapay zeka odaklı bir şehir kuracak bu 30 yaşındaki gencimiz. Ve önümüzdeki yılın ortalarında da ilk insanlar o şehre taşınacakmış. Ve epey bir yatırım bekliyor tabii ki. Çünkü yapay zekalar ve teknolojiler biliyorsunuz maliyetli, pahalı oluyor. Adamın derdi ne peki? Adam kendine bir oyuncak şehir yaratmıyor tabii ki. Adam şunu hedefliyor. Ya şimdi yapay zeka gelecekte hepimizin çalışma hayatını bir şekilde değiştirecek, etkileyecek. Peki böyle bir durumda yapay zeka her yerde olursa bu şehirde biz nasıl yaşayacağız? Aslında bunu ortaya koymak istiyor. Şimdi biz de böyle bir şehir olsa taşınıp oraya gitmek ister miydik? Bunu konuşuyoruz sizlerle. Bir dinleyicimiz şöyle söylemiş.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben Burcu. North Rhine-Westphalia'dan sesli mesaj gönderiyorum da. Şimdi düşünüyorum, dediğini bir hayal ediyorum. İşten çıktım. Eve doğru gidiyorum. Ama karnım acıktı da bu yapay zeka şehrinde yaşarken yemeği kim yapacak? Şu an onu düşünüyorum. Buna da bir çözüm üretirlerse ben varım.
0: Ay Burcu, seninki de soru yani. Yapay zeka yapacaktı. Biz mi yapacağız? En başta zaten yapılacaklar listesinde yemek yazmalı yani. Yoksa yapay zeka ne işimize yaradı o zaman? Tabii ki evi süpürecek, yemek yapacak bize. Değil mi sevgili kardeşim, değil mi? Şimdi işe gittiniz diyelim. Ofis diye bir şey yok diyelim. Yapay zeka ile birlikte birkaç saat takıldın, çalıştın. Günün geri kalanı da sana kalmış. Markete gidiyorsun, markette kasa yok, bir şey yok. Belediyeye gidiyorsun, sıra yok. Termin yok. Yani şehir sizin neye ihtiyacınız olduğunu zaten siz söylemeden anlamaya çalışıyor. Diyelim ki sizin vatandaşlığa ihtiyacınız var. Tak, hemen sisteme koyuyor vatandaşlık. Ertesi gün hemen posta kutunuzda. Hatta posta kutunuzda değil, yapay zeka bu gidişle bizim cüzdanımızı falan da kendisi kontrol altına alır. Oraya yerleştirir kimliğinizi. Akşam eve döndünüz diyelim. Sistem hemen görüyor. Diyor ki bugün yeterince hareket etmedin. İşte orada biraz gerilirim valla. Bana zorla spor yaptırırsa valla gerilirim.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Klinikum Ludwigshafen bu sene 200 mesleki eğitim yeri için 4200 başvuru aldı. Hastanenin eğitim sorumlusu Ben Neukam, sayının şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaştığını söyledi. SVR'in açıkladığı bilgiye göre hastanede 400 ila 500 stajyeri bulunuyor. Neukam yoğun ilgiyi sağlık alanındaki iş güvencesiyle ilişkilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı dün Spangdahlem Hava Üssü bölgesinde düştü. Üssün açıklamasına göre pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılarak kurtuldu ve tıbbi yardım aldı. Kaza yerindeki yangına ekipler müdahale etti. Alman Hava Trafik Kontrolü kazanın 4 uçağın katıldığı bir tatbikatın ardından meydana geldiğini bildirdi. Soruşturma sürüyor. Değerli dinleyenler, IG Metal Sendikası, ZF yönetimi ve iş yeri temsilciliği arasında tesisin geleceğine ilişkin görüşmelerde bir atılım, uzlaşma sağlandığını duyurdu. Ayrıntıların açıklanması, detayların belli olması bekleniyor. Anlaşmanın sendika üyelerinin onayı

0: istiyor. İşlerin ve üretim tesislerinin korunması da görüşülecek. Sendika düşük ücret alanlar için ek iyileştirme ve yeni sözleşme için 12 aylık süre talep ediyor. Anlaşma sağlanamazsa 1 Kasım'dan itibaren uyarı grevleri yapılabilecek. Hükümet sosyal yardım dolandırıcılığına karşı eylem planını kabul etti. Hedefte Avrupa Birliği ülkelerinden gelen insanları bakımsız evlere yerleştirip sosyal yardımlar üzerinden kazanç sağlayan suç şebekeleri var. Kurumlar bilgi paylaşacak, denetimler artacak, çalışanını kayıtsız çalıştıran işverenler de haksız ödenen yardımlardan sorumlu tutulacak. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Şimdi son zamanlarda Almanya'daki bazı şirketlerden hep böyle maliyetlerin yüksekliği ile alakalı şikayetler duyuyorduk. Şimdi Mercedes Almanya'daki çalışanlara bayağı ciddi bir uyarı yapmış. Çalışanlarına diyor ki maliyetlerimizi düşürmezsek iki fabrika kapanabilir diyor. Mercedes özellikle Almanya'daki üretim ve işçilik maliyetlerinin fazla yüksek olduğunu söylüyor. Diyor ki ya biz kıyaslıyoruz, hani rakiplerimize bakıyoruz ama bizim çok fazla masrafımız, maliyetimiz var diyor. Hangi iki fabrikanın risk altında olduğunu da henüz açıklamadılar. Hep zaten işten çıkarmalar duyuyorduk Mercedes gibi büyük şirketlerden. Şimdi bir yandan da çalışanlardan aynı maaşa daha uzun çalışma gibi tasarruf önerileri varmış. Yani şirket diyor ki maliyetler yüksek, biz nereden tasarruf yapalım? Çalışanların maaşından, o kadar çalışanın maaşından tasarruf sağlamayı düşünüyor. Tabii sendikalar da buna direkt tepki veriyor. Binlerce çalışan da işten çıkarmalara ve yeni kesintilere karşı protestolar yapıyor. Yani görüyor musunuz yahu, Almanya'da otomotiv sektöründe artık sadece şey konuşulmuyor. Arabalar sattı mı, satacak mı? Doğru araba yapıyor muyuz? Rakiplerimizi geçtik mi? Değil de şimdi maliyetler konuşuluyor. Çalışanlara tasarrufa girelim deniyor. Bu işin sonunda faturayı yine kimin ödeyeceği kaygısı başlıyor. Yine şirketler, işverenler değil de çalışanlar mı bunun faturasını verecek? Vallahi göreceğiz önümüzdeki günler.

0: Yüksek Salakat'tan Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer şarkısı sizlerleydi. Şu anda akşam vakti mesai saatlerinin sonlarına gelmiş olan dinleyicilerimiz varsa oh be, geçmiş olsun diyorum sizlere. Akşam vakti enerjimizi yenileyecek çok güzel şarkılar bizlerle olmaya devam edecek. Şimdi bir Almanya haberlerimize bakıyoruz, ardından Türkiye haberleri ve sonrasında Aşkın Nur Yengi ile Mehmet Erdem düeti çalacağım sizler için. Allah'tan kork diyecekler. Şimdi Almanya haberlerimize göz atıyoruz.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Ursula Winkler. Die Bundesregierung will Sozialmissbrauch eindämmen. Dazu hat das Bundeskabinett einen 10-Punkte-Aktionsplan beschlossen. Bundesinnenminister Dobrindt sagte, man zeige klare Kante gegen Missbrauch und Betrug, auch gegen kriminelle Strukturen, die sich den Staat zur Beute machten.
3: Ein Geschäftsmodell der Kriminellen, sie pferchen Leute in Schrottimmobilien und kassieren dann illegal Sozialleistungen. Wir ändern das, sagt Dobrindt. Auch verurteilte Straftäter, die untergetaucht sind, bekommen keine Leistungen mehr. Und der Datenaustausch zwischen den Behörden soll verbessert werden. Der funktioniert bisher nämlich nicht. Kurz, es geht bei dem Aktionsplan um viel Geld, das dem Staat durch die Lappen geht, aber auch um mehr Gerechtigkeit. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: In der Debatte um hohe Spritpreise bekommt die umstrittene 12-Uhr-Regel an den Tankstellen immer mehr Gegenwind. Auf Vorstoß Schleswig-Holsteins befasst sich der Bundesrat am Freitag mit einer Abschaffung der Tankregel. Diese Regel habe bislang einfach keinen erkennbaren Entlastungseffekt beim Tanken gezeigt, hieß es. Auch der ADAC sprach sich für eine komplette Abschaffung der Regel aus. Wegen des Klimawandels haben Experten auf dem Extremwetterkongress in Hamburg zum Handeln aufgerufen. Nach Erkenntnissen des Deutschen Wetterdienstes zeigen sich immer mehr Hitzewellen und Trockenheitsperioden in Deutschland. Die Hitzewelle ab Mitte Juni sei besonders intensiv gewesen.
4: Rekordhitze von fast 42 Grad Ende Juni. Mit dem Klimawandel werden solche Hitzewellen immer wahrscheinlicher, sagen Experten. Die Folgen von Extremwetter spürt jeder, mahnt auch Umweltminister Schneider. Auch die Wirtschaftsleistung sinke an heißen Tagen. Deshalb macht sich Schneider auch dafür stark, eine Gemeinschaftsaufgabe, Klimaanpassung und Naturschutz ins Grundgesetz aufzunehmen, damit Bund und Länder mehr Handlungsmöglichkeiten bekommen. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
2: Kurz vor der Entscheidung über den deutschen Olympiakandidaten wollen die Planer in Berlin ihre zunehmend aussichtslose Bewerbung offiziell zurückziehen. Das geht aus Informationen der deutschen Presseagentur hervor. Der Senat bezog dazu zunächst keine Stellung, lud aber zu einer Pressekonferenz für morgen ein. Am Samstag will der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden, welche deutsche Stadt sich bewirbt. Im Rennen sind noch München und die Region Köln-Rhein-Ruhr.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye gündeminde öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın ardından Ankara'daki 7 ilçe belediye başkanı da partiden ayrıldı. İstifa edenler Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar ve Elmadağ belediye başkanları. Başkanlar belediyedeki görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini bildirdi. Mansur Yavaş da görevine bağımsız devam edeceğini bildirdi. Bazı ilçe belediye başkanları siyasi çalışmalarında Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini açıkladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Cumhurbaşkanının Amerika Birleşik Devletleri'nden şirket yöneticileriyle Türkiye'deki yatırım olanaklarını görüşmesi de bekleniyor. Erdoğan ayrıca Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle Gotham Hall'de buluşacak. Bir gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Erdoğan, New York'ta Japonya, İngiltere, Polonya ve Katar liderleriyle de görüştü. Cumhurbaşkanının Türk toplumuyla buluşmasının ardından New York programını tamamlaması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da gerçekleştirildi. Bakanlığa göre şüpheliler internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve bahis gelirlerinin aktarımına aracılık etmekle suçlanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 4 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında TR Yatırım yöneticileri de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliği 11 şüphelinin mal varlığına el konulmasına da karar verdi. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'te hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 16 derece. Gün boyunca 5 ile 21 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da güneşli hava var. Sıcaklık 17 derece, gün içinde 6 ile 21 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 88 cent. Çeyrek altınsa 211 euro 54 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 66 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Deli dünya ahir zaman dedi. Paydos keyfimiz devam ediyor. Hani o kasadan çıkan metrelerce fişler var ya. 2028'den itibaren tarih olacakmış o fişler fişler. Şimdi şu konuşuluyor. Almanya'da vergi kaçırmanın önüne geçmek için dijital fişler geliyor. Hükümet kağıt fiş zorunluluğunu kaldırmayı düşünüyor. Dijital fişi standart haline getirmek istiyor. Yani fiş, dijital fiş nedir? İşte QR kodlar var ya, işte QR kodlarla ya da elektronik olarak verecek. Yani e-mail olarak ya da PDF olarak dosyası telefonunuza düşecek. İsteyen yine kağıt fiş alabilecek. Evet. Ama asıl mesele burada sadece kağıttan tasarruf etmek değil. Şimdi devlet diyor ki satışlar elektronik kasada kayda girsin, vergi kaçırmak zorlaşsın. Bunu yapanlar var değil mi? Çünkü Almanya'da hala yaklaşık 115 bin açık kasa varmış. 115 bin açık kasa. Yıllık cirosu 10 bin euroyu geçen işletmeler için 2028 yılından itibaren elektronik kasa zorunluluğu planlanıyormuş. Yani yakında işte her zaman her geliri gideri muhakkak dijital bir şekilde göstermek zorunda kalacağız. Yakında kasada fiş ister misiniz değil de QR kodu okutur musunuz diye sorularla karşılaşabiliriz. Haberiniz ola. Vergi kaçırma konusunda o kadar önlemler var ki bakalım bu ne kadar etkili olacak, merakla bekliyor olacağız. Kısacık bir aradan sonra Yalın'la devam edeceğiz. Yalın akşamüstü diyecek.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
3: Defne restoran, Wallersheimer Weg 9, Lützel, Koblenz.

aramızda hiç hayvancılıkla uğraşmış olan var mı acaba? Öyleyse bize niye bunu daha önce söylemediniz, size soruyorum. İneklerin, bazı ineklerin vücudundan çıkan bazı taşlar varmış. Bu taşlar altından bile daha değerliymiş. Şaştım kaldım. Şimdi bazı bölgelerde hatta çiftlik mafyaları bu taşların peşine düşüyormuş. Peki bu taşlar ne? Nasıl yani? İneklerin ya bazı sığırların safra kesisinde doğal olarak oluşan safra taşları varmış. İşte bunlar. Bunlar geleneksel Çin tıbbında kullanılıyormuş bu taşlar. Tıpta kullanıyorlarmış. Çin'de ve Hong Kong'da kullanıyorlarmış bunu ve o kadar fazla talep var ki insanlar nereden alacağını bunu şaşırıyorlarmış. Hatta bakıyorum ons fiyatı 5800 doları aşabiliyormuş bu taşların. Ben evlilik teklifi alırken artık hangi taşı istediğimi biliyorum. Ne yapsam, bir çiftçiyle falan mı evlensem bunun için? Boldur yani, onda ineğin safra kesesindeki taşı belki çıkarabilir benim için. Kuyumcuya gitmesine de gerek yok. Çiftliğine gitse yeter. Var mı acaba şöyle bir ineği olan varsa safra kesesinde falan, şöyle bir baksa sadece. Meraktan yani, istediğimden değil.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Klinikum Ludwigshafen bu sene 200 mesleki eğitim yeri için 4200 başvuru aldı. Hastanenin eğitim sorumlusu Ben Neukam, sayının şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaştığını söyledi. SVR'in açıkladığı bilgiye göre hastanede 400 ila 500 staj yeri bulunuyor. Neukam yoğun ilgiyi sağlık alanındaki iş güvencesiyle ilişkilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı dün Spangdahlem Hava Üssü bölgesinde düştü. Üssün açıklamasına göre pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılarak kurtuldu ve tıbbi yardım aldı. Kaza yerindeki yangına ekipler müdahale etti. Alman Hava Trafik Kontrolü kazanın 4 uçağın katıldığı bir tatbikatın ardından meydana geldiğini bildirdi. Soruşturma sürüyor. Değerli dinleyenler, IG Metal Sendikası, ZF yönetimi ve iş yeri temsilciliği arasında tesisin geleceğine ilişkin görüşmelerde bir atılım, uzlaşma sağlandığını duyurdu. Ayrıntıların açıklanması, detayların belli olması bekleniyor. Anlaşmanın sendika üyelerinin onayına sunulması da gerekecek. Şirket geçen yıl Koblenz'te yaklaşık 500 pozisyonun kaldırılmasının planlandığını bildirmişti. Sendikayla yapılan görüşmeler sonucunda yeni adımlar atılarak umut doğduğu belirtiliyor. Değerli dinleyenler, IG Metal Sendikası Almanya'daki metal ve elektrik sanayi çalışanları için %5 ücret artışı istedi. Sendikanın bugün açıkladığı talepler yaklaşık 4 milyon çalışanı ilgilendiriyor. IG Metal Sendikası karı yüksek şirketlerde çalışanların kardan pay almasını da istiyor. İşlerin ve üretim tesislerinin korunması da görüşülecek. Sendika düşük ücret alanlar için ek iyileştirme ve yeni sözleşme için 12 aylık süre talep ediyor. Anlaşma sağlanamazsa 1 Kasım'dan itibaren uyarı grevleri yapılabilecek. Hükümet sosyal yardım dolandırıcılığına karşı eylem planını kabul etti. Hedefte Avrupa Birliği ülkelerinden gelen insanları bakımsız evlere yerleştirip sosyal yardımlar üzerinden kazanç sağlayan suç şebekeleri var. Kurumlar bilgi paylaşacak, denetimler artacak, çalışanını kayıtsız çalıştıran işverenler de haksız ödenen yardımlardan sorumlu tutulacak. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken günün sonuna geldik. Günün sonuna doğru şöyle bir gün içinde neler olmuş, neler konuşulmuş bakmadan olmaz. Frankfurt stüdyomuzdan Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar Esra, iyi yayınlar, herkese iyi dinlemeler.
0: Mesut, şimdi federal hükümet sosyal yardım suistimaliyle alakalı 10 maddelik bir eylem planı vardı. Bunu kabul etti. Şimdi Almanya'nın bu sosyal yardımlarla ilgili planı neyi hedefliyor?
1: Şimdi sosyal yardım konusunda istismar meselesinin üzerine gitmek istiyor Almanya. Bu konuda baskı var tabii ki, sosyal harcamalara olduğu gibi bunların istismarına yönelik de. Hükümet haksız yardım alınmasını ve yardıma muhtaç insanların sömürülmesini önlemek için bu 10 maddelik planı kabul etti. Özellikle örgütlü biçimde kurulan düzeneklere, organizasyonlara odaklanıyor. Plan kabul edilmiş olsa da önemli bir bölüm için yine bir yasal değişiklik de gerekecek.
0: Şimdi istismar diyoruz. Peki bu istismar nasıl yapılıyor?
1: En bilinen, en meşhur yöntem şu: çeteler ya da organizasyonlar şunu yapıyor. Avrupa Birliği vatandaşlarını Almanya'ya getiriyor, onlara göstermelik işlerde çalıştırıyorlar, güya bir işte çalıştırıyorlar, kayıt yaptırıyorlar, ardından ek sosyal yardım başvuruları yapıyorlar. Bak, bunlar çalışıyor, paraları yetmiyor, sosyal yardım verin diyor. Aynı kişileri kötü durumdaki binalara, ucuz binalara yerleştiriyorlar ama o binalardan da yüksek kira gösterip bu sefer Wohnungsamt'ı da dolandırıyorlar. Diyorlar ki buraya şu kadar kira ödeniyor diyor. Aslında onun çok daha düşük bir bedelle yatırıyorlar insanları oralarda. Yüksek kira bedelleri alarak onu da cebellezine yapıyorlar eski deyimle. Ya da Indira Gandhi yapıyorlar.
0: Peki bu kötü durumdaki binalara oturtuyorlar dedin. Bunlarla alakalı ne değişecek?
1: Şimdi devlet her şeye burnunu sokamıyordu. Bazıları belediyelerin emrinde olduğu için, belediyelerin yetkileri sınırlı olduğu için. Şimdi yeni durumda bu binalara müdahale etme yetkisi verilecek Esra. Oturulamayacak durumdaki evleri ya burayı tamir et ya da bu belediyeye devret, yani kamulaştır diye bir baskı yapabilecekler. Yani bu tür evlerin sahiplerine bu evleri böyle ucuza kiralayamazsın, ya tamir et, düzenle, modernleştir neyse, ya da kamulaştırırız baskısı olacak.
0: Şimdi peki hep duyuyoruz ya haksız yardım almak falan diye. Bu haksız yardım alanlar şimdi nasıl tespit edilecek?

0: Sosyal yardım, nüfus, maliye ve güvenlik kurumlarıyla sağlık sigortaları arasında bugüne kadar pek becerilemeyen veri paylaşımı sayesinde takip edilebilecek Esra.
1: Peki.
0: Tabii yapay zekayı da kullanacaklar. O olmazsa olmaz.
1: Evet. Şimdi bu önlemlerle alakalı konuşalım. Bu önlemler bugün başladı mı?
0: Bugün aslında hükümet elini cebine attı diyebiliriz ya da taşın altına koydu. Planı kabul etti hükümet ama bunun uygulanabilmesi için yasalarda da değişiklikler gerekiyor. Dolayısıyla yıl sonuna kadar sanırım ek yasalar da çıkartıp bunu uygulayacaklar.
1: Peki, evet. Böylece bu konuyu da özetlemiş oldum. Teşekkür ediyoruz Mesut.
0: Ben de.

0: Haydos keyfimize devam ediyoruz. Evet, bu sosyal yardım sistemine bir sıkılaşma geliyor Almanya'da. Sosyal yardım dolandırıcılığına karşı bir eylem planı, hani hep konuşuyoruz ya. Hükümet diyor ki özetle işte yardıma gerçekten ihtiyacı olan alsın. Ama bu sistemi de kötüye kullananı hızlı hızlı ayıklayacağız, yakalayacağız diyorlar. Şimdi en çok konuştuğumuz kısmı şu planın. Kurumların birbirleriyle daha fazla veri paylaşması. Veri paylaşsın bütün kurumlar. Kime nasıl bir yardımda bulunduğunu, o yardımları nasıl neye harcadığını herkes birbiriyle paylaşsın diyorlar. Böylelikle daha denetimli bir sistem oturacak. Şimdi bir de kötü durumdaki evleri insanlara inanılmaz fiyatlara kiralatıyorlar ya. Hani zaten sosyal yardımın verdiği destek sınırlı. Bir de ev sahipleri bazen bunu fırsat kollayıp inanılmaz pahalıya verebiliyorlar. Fahiş fiyatla bu evi kiralayabiliyorlar. Bunu da doğru düzgün tespit edemiyorlar şu anda. Bunu iyileştirmeyi düşünüyorlar. Bunu tespit edelim diyorlar. Yükü de devlete bırakan işverenler çok daha sıkı takip edilecek diyorlar. Bu ev konusu, ev kirası konusu hep Almanya'da her türlü konuşuluyor anladığınız kadarıyla. Yani öyle fiyatlar var ki, bir de kötü durumda evler. Ya evin zemini yok, tamam mı? Zemini yok yani. Kiracıya bırakıyorlar. Siz gelince kira şey yaparsınız. Bakın kira da ona göre düşük diyor. O sırada 1200 euro vermiş mesela. Bir odalık eve 1200 euro kira, ama zemini yok. Mutfak zaten yok, onu saymıyorum. Mutfakla ev bulabilen var mı bilmiyorum. Ya böyle böyle sistemi sürekli sömürüyorlar. Her fırsattan istifade etmeye çalışıyorlar. Devlet de diyor ki şimdi biz açık kapı bırakmak istemiyoruz. Jobcenter'la polis daha sıkı fıkı olacaklar. Daha çok birbirleriyle iletişimde olacaklar.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Paydos Keyfimiz devam ediyor. Akşamımız geldi artık. Havamız da yavaş yavaş karardı. Gün bitti ama enerjimiz bitmiyor. Keyfimiz hele hiç bitmiyor. 7/24 sizlerle en güzel şarkıları hazırladık ve eşlikçiniz olmaya devam ediyoruz. Her ne olursa, nerede olursanız olun. Şimdi çok güzel bir şarkı çalacağım. Edip Akbayram deyince aklımıza gelen o şarkı. Aldırma Gönül şarkısı. Ta 1977 yılında 45'lik bir plak olarak yayımlanmıştı bu şarkı. Ve Aldırma Gönül o kadar zamansız bir şarkı ki. Biliyorsunuz bu şarkı birçok yerde meşhur oldu. Televizyonlarda, işte Yeşilçam'da duyduk. Her yerde duyduk bu şarkıyı. Şimdi ise farklı bir evrende, farklı bir dönemde, yeni bir nesilde ama yine aynı duyguyla. Buyurunuz sizlerle Edip Akbayram, Aldırma Gönül diyor.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı. New York merkezli imza törenine ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Özerk Grönland Yönetimi Başbakanı Jens Frederik Nielsen katıldı. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'daki askeri faaliyetleri genişleyebilecek, ancak adanın Danimarka Krallığı içindeki statüsü ve Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkı korunuyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli siyasi onayların tamamlanması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Grönland'da stratejik açıdan kritik önem taşıyan ve benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkili.

0: geniş yer ayırdı. Trump İran'ın Avrupa'ya ulaşabilecek bir füze geliştirdiğini ifade ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı askeri müdahalesini bu çerçevede savundu. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini tekrarlayan Trump, Tahran'la yeni bir anlaşmaya açık ve yakın olduğunu da söyledi. Alman haber ajansı DPA muhabiri Trump'ın açıklamalarını yakından izledi.
1: Ja, dass iranische Atomwaffen Europa bedrohten, das werde nie zulassen, beschwor Trump. Und gab sich sehr siegessicher und meinte, dass es nach den US-Zwischenwahlen hier ganz bestimmt einen Deal mit dem Iran geben werde. Trump rüstete sich mit dem Gaza-Abkommen, mit seiner Aktion in Venezuela und dem Grönland-Deal. Zur Kontrolle der Arktis wollen sich die USA dort umgehend ziemlich groß militärisch etablieren. Trump will auch, dass alle Staaten den, so Trump, korrupten internationalen Strafgerichtshof verlassen und er, der Friedenspräsident, prophezeite ein baldiges Kriegsende in der Ukraine.
0: Değerli dinleyenler, Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu 81. kez bir araya geldi. Üye 193 ülkenin tamamının eşit temsil hakkına sahip olduğu Birleşmiş Milletlerinin en kapsayıcı ana karar alma organı olan Genel Kurul bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde dünya liderlerini ve diplomatik heyetlerini konuk ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Manhattan'dan Ümit yazmış. Korona zamanı tesbih yapım videolarına merak sarmıştım. Şimdi Keller'de kendime profesyonel bir atölye kurdum ve iş çıkışı orada kendime ve sevdiklerime tesbih yapıyorum diyor.

0: Ümit, beni de seviyorsun değil mi? Bir tane de bana yaparsın. Hakan'la çalışırken çok lazım oluyor bana tesbih. Hasbinallah, hasbinallah, hasbinallah.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Metropol FM.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Sanki hiç gitmemiş hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Sessizce sokup